Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İnsanın içini acıtır mı şu aşk? Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Biyon FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyon FM.

yüzden gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: var. Viyana FM'de. Viyana FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyana FM'de. Viyana FM.
1: Ali Süzen yayında. Viyana
0: FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Bugün an itibariyle haftayı ortalamış bulunmaktayız. Ayrıca yeni bir aya da girdik. Temmuz ayının ilk günündeyiz. Viyana'da an itibariyle sıcaklık yaklaşık 25 derece. Böyle tutuşmayı ben ömrümde gör. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Ama size güzel de bir haber vereyim. Bugün yağmur bekleniyor akşam üstüne doğru. Yarından itibaren ise hava sıcaklıkları normal mevsim standartlarına düşecek. Yaklaşık hafta boyunca 25 ila 28 derece arasında bir sıcaklık bizleri bekliyor olacak. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Adsetzentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstraße 28, Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstraße 61. Bovul Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo çözüm ortağınız, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme. Floria Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Floria süslüyor. Gür Bey Restoran Viyana'nın çorbacısı 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numarada. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Rota Home ve Rota Möbel mağazaları 10. Viyana ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet veriyor.

Mesajlarınız da yağmur gibi gelmeye başladı. Gelmeye de devam ediyor. Süpersiniz. Birkaç tane mesajı okuyacağım. Sonrasında top 5 listemize bakacağız. Bakalım bugün en hızlı mesajları kimler gönderdi? Şerife Küçük günaydınlar. Canlar herkese musmutlu sabahlar diliyorum. İşler çok fazla malum, izin zamanı. Daha çok büroda çalışıyorum bu sıralar diyor. Hepinize mutlu, bereketli bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Şerife. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Suat günaydınlar. Hayırlı sabahlar kardeşim. Hoş geldin. Dünün birincisiydi Suat. Bugün de sıyırdı geçti.

döndürmeden. 2, 4, 5 tane mesajımızı ayırdık. Raşit günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hoca. Merhabalar Ali Bey, bugünkü hedefim ilk 5. Kaderler küllerle dost olacak. Dün içinde diyor, herkesin ayağına sağlık. Güzel bir sezon finali oldu. Eyvallah Raşit. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kolay gelsin. İlk beşi sıyırdın geçtin Raşit. Neredeyse olacaktı. 6 numaradasın. Tülay Hanım günaydınlar. Musmutlu sabahlarımız olsun inşallah. Hoş geldin. İyi yayınlar diliyor. Sağ olasın. 21. Viyana Tülay. Günaydınlar herkese. Hayırlı, güzel bir günümüz olsun. İyi yayınlar Ali Bey. Selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Dilek Hanım geldi Vels'ten. Güzel bir günün olsun. Tamer, günaydınlar kardeşim. Musmutlu günler. Sesindeyiz abi diyor. Hoş geldin. Eyvallah Tamer. Almanya'ya da sevgiler, selamlar olsun. Hasan abi günaydınlar. Linz. Musmutlu, keyifli yayınlar diliyorum kardeşim diyor. Eyvallah abi. İşin gücün rast gelsin. Aziz Başkan, günaydın Aziz Başkan. Günaydın Ali abi, hayırlı yayınlar, iyi iş, hayırlı işler diliyor, iyi yayınlar. Tam ters oldu. Ben de ezbere bağladım, sıradan okuyorum. Bazen yazmadığınız yerleri ben tamamlıyorum, ha, bilginiz olsun. Aziz, hayırlı işlerin olsun kardeşim, güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Demet günaydınlar, hayırlı sabahlar abi, keyifli vakitler olsun. Hepimizin günü güzel, işleri de kolay olsun. Amin inşallah. Hepimizin güpgüzel, musmutlu, besbereketli, süpsüper, müsmükemmel, hap hayırlı bir günü olsun inşallah. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Çabucak bitiversin. Günaydın Viyana FM, günaydın patron. Herkese güzel bir gün diliyorum. Yeni bir ay, herkes ne istiyorsa hayırlısını getirsin. Amin inşallah. Şerife müdiremiz geldi. Şerifeler bugün erkenci maşallah.

Top 5 listemize bakacağız hızlıca. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Murat Baran var. Murat abi günaydın. Toprağım, görmüş olduğun gibi ilk mesajı ben atıyorum. İstek parçamı da yazıyorum diyor. Eyvallah Murat Baran, hoş geldin abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Beşinci olamadın, birinci olamadın ama beşinci oldun top 5 listesinde. Sana mansiyon olarak hediye gönderebiliriz belki. Top 5 listemizin 4 numarasında Yıldız Hanım var. Kocaman günaydınlar herkese. Hayırlı, sürprizlerle dolu bir gün diliyorum. Tabii ki diyor, her zaman mutlu olalım. İyi yayınlar Ali Bey demiş. Çok teşekkür ederim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. 3 numarada bugün Gonca Hanım var. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler Gonca Hanım. Hoş geldin. Günün, ayın, haftan güzel olsun inşallah. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Sadık var. Dün 1 numaradaydı. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum sana ve dinleyen herkese. Eyvallah Sadık, hoş geldin kardeşim. Günün güzel olsun, kolay gelsin. Ve 1 numara, top 5 listemizin 1 numarasında bugün Isparta'lı Ayşe var.

Good morning patron, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum, çok teşekkür ediyorum, hoş geldin, tebrik ediyorum Ispartalı Ayşe. Zaman, sormadın hiç halimi, kalsaydın yalvartmadan. Uğur Hacım günaydınlar, St. Pölten'deymiş şu an, ta oralardan günaydın gönderdi, eyvallah Hacım, yolun açık olsun. Zindan edip ve hala utanmadan. Gönül Hanım günaydınlar, Ali abi Allah kolaylık versin, günaydın, sağ olasın, hoş geldin. Uzun zamandır sesi çıkmayanlardandı Gönül Hanım da. Yavrum, inan bir gün hepsini... Cansu günaydın. Ali abim günaydınlar, haftanın ortasından yeni bir ay, herkese kolay gelsin. Aynen, biraz rahatlayalım, havalar diyor sıcaklıklar düşsün. Eyvallah Cansu, hoş geldin, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Burdurlu Mehmet günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar, kolay gelsin, Allah'a emanet. Eyvallah Mehmet, yükledin mi arabayı? Güzel bir günün olsun kardeşim, kolay gelsin. Mahmut Akçagöz günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı işler olsun herkese. Eyvallah Mahmut. Aleyküm selam Onur. Günaydın herkese. Güp güzel bir gün diliyorum. Dün her şey çok güzeldi. İyi ki varsınız. İyi ki tanıdım sizleri. İyi ki Viyana FM var diyor. Çok çok teşekkürler abim diyor. Eyvallah Onur. Sağ ol kardeşim. Hep birlikte inşallah böyle nice nice güzel senelerimiz, aylarımız, yıllarımız olur. Güzel güzel organizasyonlar yaparız inşallah. Hepiniz iyi ki varsınız. Dün Viyana FM Has Adamlar erkekler grubu biliyorsunuz top oynamaya gidiyoruz. Dün sezon finali yaptık. Oynayan oynamayan herkes geldi. 20'nin üstünde arkadaş vardı. Maksat muhabbet. Hem topumuzu oynadık. Hem Pindrinks partisi yaptık. Hem tatlı yedik. Daha ne olsun ya. Kadir Hanım günaydınlar. Mis gibi bir Temmuz sabahından günaydınlar. Aynen mis gibi. Sabahın erken saatleri çok daha güzel oluyor. Benim sevdiğim saatler arkadaşlar. Şu an için... Yani havalar da sıcak olduğu için tam aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama şöyle saat 5.30-6.30 arası çok güzel oluyor. Günün en güzel vakitlerinden bir tanesi. Kemal günaydınlar kardeşim. Abim hayırlı sabahlar. Herkese hayırlı günler. Rabbim bol bereketli bir gün nasip etsin. Eyvallah Kemal, hoş geldin. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun Kemal Ünal. Merve Hanım günaydınlar, iyi yayınlar Ali Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar. Bayram, hoş geldin kardeşim. Günün güzel olsun, yolun açık olsun inşallah. Hayt, havada uçan, karada kaçan günaydın. Murat abi günaydın, Murat Erdatlı. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı işler. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Murat abi dün çok formundaydı, çok. Kaçak, ah ne zor. Murat abinin ayakkabıları dün bir goller attı, görmeyin. Yasak, kaç gel sokak, sokak. Murat abinin elleri de ama golleri yedi. Tamamladı birbirini, yapacak bir şey yok. Gecenin karasında kaç gel, gel bul beni sarsana. Gönül Hanım Türkiye'deymiş, yeni geldim diyor, dişleri yaptırdım diyor, bitti çok şükür. Hadi geçmiş olsun, hayırlı olsun yeni dişlerin. Yer, delik deşik, kaçsana bana, kaçsana deli. Aa, Suat diyor ki Ali abi diyor dün ben birinci olmuştum, Sadık abi değil diyor. Allah Allah. Pardon, doğru doğru, yanlış hatırlamışım ben. Sadık o kadar çok birinci oluyor ki artık hatırlayamıyorum ya. Şarkımı da çaldığın için teşekkürler diyor. Eyvallah Suat, hatırlattığın için merci danke. Eyvallah Ali abi diyor, yükledik çıktık yola. Bu A23'ü görünce insanın araba kullanası gelmiyor maalesef. Yine nerelere kadar dolu diyor. Vallahi sorma, A23 her gün aynı, sabah akşam öğlen. Sen şimdi feminist dersin ama diyor olsun, ben yine de yazarım diyor. Ayşe'yi tebrik ediyorum. Zirvede kadınları görmek çok güzel diyor. Biz kadınlara yakışıyor zirve diyor. Yakışıyor yakışıyor, zirve kadınlara yakışır. Hadi bakalım. Demet tebrik ediyor Ayşe'yi, Ispartalı Ayşe'yi. Gecenin karası.
Şerife müdüremiz de aynı şekilde. Günün birincisi Ayşe'yi tebrik ediyorum. Zirvede yine bir bayan ışıl ışıl parlıyor diyor. Dereceye giren hanımefendileri de tebrik ederim. Oo. Negatif ayrımcılık yapmış Şerife müdüremiz. Demet de aynı şekilde. Negatif ayrımcılık. Bak bak bak. Hani yalandan da olsa erkekleri de tebrik etseydiniz. Dereceye girenleri tebrik ederiz falan hani. Nerede? Abi hiç iyi değil diyor. İster zaman 4 olsun ister 5 olsun yine diyor. Evden 4.50'de çıkıyorum diyor. Yanıyorum diyor. Hava sıcak rahat. Yani bu sıralar maalesef. Maalesef bu saatler bile sıkıntılı. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Sıcak havada dışarıda çalışanlar Allah kolaylık versin. Birinci Viyana'dan, Rathaus'tan selamlar ve aleyküm selam. Cem, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Cem, her şey yolunda değil mi? Tamam, Cem yüklemeyi yapmış, işleri hallediyor. Demek ki her şey yolunda Cem'de. Ters düştü be abi akşam ya. Cem kolay gelsin kardeşim, işin gücün rast gelsin. Turgut günaydınlar. Güzel bir günün olsun inşallah. Hayırlı işlerin olsun kardeşim senin de. Turgut bugün erkenci maşallah. Hepimize hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar diliyorum. Süleyman hoş geldin. Süleyman Şimşek. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Süleyman'ım. Hayırlı işlerin olsun. Kaç şirketi vardı şimdi onu hesaplayacağım. Dur parmak hesabı yapacağım. Müdürlük yapıyor, 40 tane eleman çalıştırıyor. Bir tane şirket kurduydu. Şimdi bir tane daha kurdu. Maşallah ya, Allah daha çok versin. Süleyman'ım hayırlı işlerin olsun. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Elis ve Elias gençler. Guten Morgen.

0: Ooo diyor, çok mutlu oldum diyor. Güne gülümseyerek başladım ve Viyana FM'de birinci oldum diyor. Biraz eğlenelim, güzel bir eser istiyorum. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum herkese, tebrik eden diyor Ispartalı Ayşe. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Biz de tebrik ediyoruz Ayşe'yi tekrardan. Suat da Ayşe ablayı tebrik ederim diyor. Eyvallah Suat. Üzüm üzüme baka baka kararırmış. Şerife müheytbe diyor. Kimin kankası? Sana da bravo. Vay be. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kadın da yaşamasını. Siz de erkekler birbirinizi yiyin. Yiyin birbirinizi, yiyin. Hasan günaydınlar kardeşim. Hasan Kaya. Danküken Mr. Bach. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diyorum. Hasan hayırdır, sen erkencisin ama spor yapıyor Hasan bugün. O yüzden erkenci. Ömer abi, Guten Morgen Ömer Akkuş. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Ömer abi. Ramazan günaydınlar. Aleyküm selam. Neredesin Ramazan sen ya? Ne zamandır sessiz soluğu çıkmıyor Ramazan'ın. Ramazan Yıldız abi, ben geldim. Dinleyen herkese bol bol selamlar. Yanımda sevdiğim Orhan abim var diyor. Sıradaki parça ona da gelsin. Orhan Polat. Orhan Polat günaydınlar abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun senin de. Bak Orhan abi, hemen indiriyorsun Viyana FM uygulamasını telefonla. Sonra bizim telefon numaramızı da kaydediyorsun. Vaktin olduğu her sabah seni buralara bekliyoruz. Yok öyle vaktim yok, olmuyor, gitmiyor da deme. Arada böyle bir günaydın yazıyorsun. Sonra sessiz sessiz dinliyorsun abi. Vaktin olursa konulara katılıyorsun. Ben hemen sana taktikleri öğreteyim. Şimdi kendini mesaj atarsan ayağın alışsın diye bir istek şarkı da dinletiyoruz böyle 4-5 satır. O ayağın alışsın diye, her zaman bekleme, öyle bir beklentiye girme. Leyla Hanım günaydınlar. Hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Aynen, Hasan'ı doğru tahmin etmişim, sabah sporunu yapıyor. Yasin'im günaydın. Yasin Akboğa, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Yasin. Hayırlı işlerin olsun. Star Ryzen. Sevdiklerinize kavuşturuyor Star Ryzen. Tabii yaşayan sevdiklerinize, ölmüş sevdiklerinize kavuştur. Tövbe estağfurullah. Yani sevdikleriniz, dünyada yaşayan sağ olan sevdiklerinizle kavuşturuyor Star Ryzen. Yeter ki siz isteyin, Yasin arayın, geri sonda. Abi şirketleri saymıyorum, bereketi kaçmasın diye, ama işin garibi sadece müdürlük yaparken ay sonu cebimde daha çok para oluyor diyor. Süleyman, öyle şef dediğin zaman cebinde parası olmaz şefin. Şef adam gariban adam abi. Sana kim dedi şef ol diye? Şöyle parmak hesabı yaptım, parmaklarım yetmedi. Süleyman kaç tane iş yapıyor, kaç tane şirketi var? Vallahi parmaklarımı sayıyorum, böyle ileri geri yok abi, olmuyor. Tutmuyor. Süleyman Baş günaydınlar. Abi hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eyvallah Süleyman'ım, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Sana da hayırlı işler diyor. Eyvallah Ömer abi, hortumlar hazır. Hortumlar derken beni mi sulayacaksın Ömer abi, ne yapacaksın? Abi sula beni be, ıslat beni valla. Hiç itiraz etmem. Eyvallah Ömer abi, bugün buluşalım inşallah. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. İstanbul güpgüzel, musmutlu bir günün olsun.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Arkadaşlar hızlıca yol durumuna bir bakalım. Viyana trafiği bugün çok fena, çok kötü. A23 Süt Ostangente'de biraz önce Burdurlu Mehmet'in de dediği gibi trafik yoğunluğu neredeyse Viyana şehir sınırına kadar dayanmış durumda. Nidöster'e kadar. Süssenburnu'nun oralardan başlıyor desek yanlış olmaz ve yol kıpkırmızı. Evet, yani normal yoğunluğu bırakın, kıpkırmızı, kırmızının en yoğun hali ve yoğunluk bugün Erzberg'e kadar devam ediyor. A22 de aynı şekilde yoğun, Kaiser-Mühlen tünelinin içinden başlıyor yoğunluk. Yine A22 Nordbrücke üzeri çok ama çok yoğun, o da kırmızının en yoğun hallerinden. Brunnerstrasse'den başlıyor trafik yoğunluğu. A23 Süd Ostangente'de bugün Kagran istikametine doğru da yoğunluk var. Kagran-Genzendorf istikametine doğru Erdberg-Handaski arası bayağı bir yoğun gözüküyor. Bekleme süresi yaklaşık olarak 7-8 dakika civarında. Favoritlerin istikametini biraz önce söylemiştik zaten. Çok ama çok yoğun diye. A4 havaalanı yolu her iki yönde açık. A2 Viyana istikametine doğru Traiskirchen-Gundramsdorf arası bayağı bir yoğun. Vözendorf yoğun. Sonrasında yol açılıyor. A21, A1 her ikisi de açık. Sıkıntı gözükmüyor. Linz-Salzburg yolu. Sonra şehir içine hızlıca bir bakalım. Şehir içinde bakın bizim olduğumuz Wagramerstrasse yine bugün trafik var. Yani otoban haliyle yoğun olunca insanlar otobandan çıkıyor ve Wagramerstrasse'ye geliyor. Wagramerstrasse'de yoğunluk nereden başlıyor biliyor musunuz? Rembanvek'ten başlıyor ta şeye kadar. Alte Donau'ya kadar. O kadar yoğun Wagramerstrasse. Praterstein ve çevresi yoğun. Donau Kanal ve çevresi yoğun şehir merkezinde. Nussdorf ve Gürtel çok yoğun. Neresiymiş burası? Veringia Gürtel yoğun arkadaşlar. Westbahnhof yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Metzlensdorf Platz, Trieste Strasse o bölge çok yoğun. A23 Landstrasse otoban çıkışı ve Landstrasse Gürtel yoğun. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Altmannsdorf Strasse, Breitenfurt Strasse yoğun. S1 çevre yolu açık arkadaşlar. Orada bir sıkıntı gözükmüyor. Siz yine de yola çıkmadan önce yol durumuna mutlaka bir göz atın. Bir açın navigasyonu, ona göre alternatif güzergahlara gidin ya da navigasyonla seyahat etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Yolunuz her daim açık olsun.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Leyla Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun.

yaşamayan sevdiklerimizin mezarına da gidiyoruz diyor. Ya şimdi burada Star Risen'le ilgili bir espri yaptığım için tabii ki bizim de dünyada olmayan, hayata veda eden sevdiklerimiz var. Yaşamayan sevdiklerimiz var. Onların da mezarına gidiyoruz. Hatta benim sevdiklerimin hepsi öte dünyaya intikal edenler, hepsi Türkiye'de. Yani orada espri amaçlı yaptım. Yoksa bir sıkıntı, bir art niyet yok, onu söyleyeyim Leyla Hanım. Star Risen sevdiklerinize kavuşturuyor derken dünyadaki sevdiklerinize diyelim dedik. Ben diyor memlekete gidince ilk gittiğim yer kardeşimin mezarı oluyor. İnsan mezarı bile özlüyor diyor. Yaşamayan bilmez. Aynen. Allah rahmet eylesin tüm ölmüşlerimize. Mekanları cennet olsun inşallah. Nihat aleykümselam. Hayırlı sabahlar Ali abi. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Nihat. Nihat bugün dükkana gidiyor. Bugün okul yok çok şükür. Nihat sizde de tatiller başlıyor değil mi? Artık yaz boyunca Nihat da okula gitmeyecek. Best Bike. Devam. Sabah akşam Best Bike. 21. Viyana Praga Strasse 26. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar Nihat'ım. Özkan günaydınlar. 11. Viyana Özkan. Herkese günaydınlar. Eyvallah. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Abi diyor fazla uyuyamadım diyor. Akşama bakacağım duruma göre. Ağrım var diyor. Vallahi Cem, ağrı varsa bir doktora görün. Ne olur ne olmaz. Bahar günaydınlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı sabahlar diliyor. Hoş geldin. Ertan abim çok çalıştırıyor. Vakit kalmıyor diyor. Eyvallah Ramazan. Yeter ki iş olsun. Tamam. Ekol Elektroteknik. Ertan kardeşime de buradan selamlar. Duymuyordur büyük ihtimalle o. Sen iletirsin Ramazan. Birazdan güzel eserler göndereceğim, dinlettireceğim. Ahmet Yakup Duman günaydınlar. Abim iyi yayınlar, kolay gelsin. Eyvallah Ahmet, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Tövbe tövbe diyor. Azrail ettim bizi sabah sabah. Niye ya? Bak gördün mü? Ben dedim dünyadaki sevdiklerinizle de kavuşturuyor. Ondan sonra Leyla Hanım dedi ölmüşlerimize de gidiyoruz dedi. Azrail etmedik ama herkese kavuşturuyorsun yani. Hayır daim arkandayım kankam diyor. Vay be. Kankalar da yanlışması. Şerife'nin mesajı. Buralar çok serinledi diyor. Çok şükür. Hele de benim olduğum yer. Of of diyor. Hasan abi sen yerden 50 metre yukarıdasın. Belki 70 metre. Serin olması normal. Linz serinledi mi ya? Şu serinlik Viyana'ya gelse de biz de serinlesek. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Herkese musmutlu günler diliyorum diyor. Çok teşekkürler Nesrin Hanım. Vels ne durumda? Şimdi Vels'in raporunu Nesrin Hanım'dan alacağız. Öyle bir taht yaptım ki... Nedim Soylu, hoş geldin başkan. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kara Mustafa Paşa Kalesi diyor. Hainburg an der Donau'da, tam Bratislava sınırı arkadaşlar, güzel bir yer. Gitmediyseniz bir gidin. Ertan Polat Başkanıma selamlar. Manevi toprağım Ahmet Duman, hoş geldin, hayırlı sabahlar. Süleyman'ın mesajıydı. Haydar'a selam yok mu Süleyman? Ah o gurbetin ağırlığı hepimizin içinde bir... Yerlerde taş gibi oturuyor diyor Demet, aynen. Ölümüzden, dirimizden uzak eyledi hepimizi. Gurbet dediğin maalesef böyle bir şey. Günaydınlar Ali Bey, bugün yağmur var, serinleriz inşallah diyor Emre. İnşallah Emre, valla niyetimiz öyle ya. İnşallah şu yağmur yağar da akşama doğru hep birlikte biz serinleriz. Kavrulduk resmen bir haftadır. Hacım da diyor ki Star Risen her türlü kavuşturur. Ölü diri hiç fark etmez diyor. Sıkıntı yok diyor. Eyvallah hacım. Kuş uçmaz kervan.
Yasin ne diyor ki? Abi hiç fark etmez diyor. Kim nereye istiyorsa diyor her türlü göndeririz diyor. Eyvallah Yasin. Bu arada Leyla Hanım'a yani tatile gidesi yoktu. Geçen sene de yoktu. Bu sene de hani gideyim mi gitmeyeyim mi hemen rezervasyonları yapmış Leyla Hanım. Haberlerini aldık Yasin. IBAN numaramı gönderiyorum ona göre.

Maşallah Yasin, süper. Dün 200'ün üzerinde diyor anfrage vardı diyor. Maşallah. Haydar Bey dinliyor mu diyor. Dinliyorsa ona da selamlar. Haydar bu sıralar keyfi yerinde yok be Süleyman. İlgilen biraz Haydar'la, olmaz böyle. Ne çorba içmeye geliyormuş, ne sabah yayınlar erken geliyor, geç kalıyor, kalkamıyor. Keyfi yok. Sıcaklar bayağı bir çarptı Haydar'ı. Biraz serinlemiş Wells tarafı ama yine de diyor sıcak diyor Nesrin Hanım. Hayırlı sabahlar, güzel bereketli günler dileriz diyor. Cihat geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Cihat'ım. Hayırlı işlerin olsun. Ooo, eyvallah diyor, sağ olasın, bana yarın okulsun. Hadi Nihat'ım, gözün aydın. İki ay tatil, oh, kom keyfim kom. Vallahi bitirdin sezonu da. Şenol, sesli gönderdin mesajı. Az bir bekle, hazırlayacağım. Abi iki tane elimiz var. Yetişemiyoruz her yere daha.

Hafta sonu birçoğumuz yola çıkacağız. Perşembeden yola çıkacaklar var. Cuma çıkacaklar var. Cumartesi, pazar çıkacaklar var. Bir kısmımız arabayla, bir kısmımız uçakla gideceğiz. Bugün değişik bir şey yapalım. Şimdi ses sistemini Şenol'un mesajında test edeceğiz. Eğer çalışırsa hepinizden böyle kısa kısa 10 saniye geçmeyecek şekilde sesli tatil mesajı alalım, tamam mı? Herkes iyi tatiller, hayırlı yolculuklar, yolunuz açık olsun. Böyle güzel duygular içeren, güzellikleri çağrıştıran mesajlar alacağız. Maksat herkes herkesin sesini duymuş olsun. Yok benim sesim kötü, sabahları sesim güzel çıkmıyor, yok şuydu buydu, mazeret kabul etmiyoruz. Tek mazeret, iş yerindesinizdir. Etrafınızda işte özellikle Avusturyalı çalışan arkadaşlarınız varsa, işte patron falan varsa gönderemiyorsanız tek mazeretimiz bu. Başka mazeret kabul etmiyoruz. Oo, Orhan Usta maşallah, kolay gelsin. Yapıyor bu sporu ya, harbiden yapıyor Ramazan. Yerinde dur Orhan Usta. Kıpraşma, yerinde dur. Eyvallah Ramazan. Selamımızı iletsen Ertan'a.

de salaksın benimle. Kom keyfim kom, inşallah bir ay sonra diyor Nihat. Hadi bakalım Nihat. 8. ayda mı gidiyorsun tatile? Haydar Bey ile ayran içmedik ama bu aralar biraz ayrı düştük. İlgilenmiyorsun tabii. Hep para peşindesin Süleyman. Biraz da arkadaşlarına vakit ayır ya. Hep para, hep para. Olmaz ki. Süleyman, bu arada şu beleş güvenlik sistemine kaydımı yaptırdım. Benim işi de hallet yani arada. Bir bak bu Viyan FM'in sitesine, hani yapay zeka ile ne bileyim hacklemesinler falan, bir el at, sonra yayınları veremeyiz bak. Süleyman kampanya yaptı. Dedi ki arkadaşlar, bizim bir grubumuz var, ATEP yönetim. Dedi ki arkadaşlar kayıt yapın, size dedi beleş dedi. Beleş olunca hemen kaydımı yaptım. Parayla olsaydı yapmazdım. Para vermeyi sevmeyeyim. Hep gelecek. Emine abla günaydınlar. Hoş geldin Emine abla. Emine Ardatlı güpgüzel musmutlu bir günün olsun abla. Murat Lale günaydınlar. Ali Bey günaydın. Günaydın Viyan FM. Herkese saygılar, sevgiler, selamlar olsun inşallah. Ben de sıra yolcusuyum. Allah'ın izniyle inşallah kazasız belasız yolculuk nasip etsin. İstikamet İzmir diyor. Murat hayırlı yolculukların olsun kardeşim. İnşallah güle güle git, güle güle gel. Güzel de bir izin yap, bir dinlen. Şöyle enerjiyi depola. Kazasız belasız yolculuk dilemeyin arkadaşlar. Niye? Kaza ve bela kötülükleri çağrıştırır.

0: O ne birisi, ben dedim Süleyman dedi. Şimdi Ahmet'in ses çıkmadı ama o da demiştir. Ömer abim de demiştir. Seni tanıyan herkes demiştir. Onur demiştir. Kemal demiştir. Raşit demiştir. Nerede bu Haydar diye. Bizim sayfayı da çek etsin Süleyman Bey diyor. Vallahi Yasin, sayfa eklenmesin kardeşim. Sayfa çok önemli. Geçen günü Viyana Havaalanı'nın sayfasını hacklemişler ya. Düşün bak, Viyana Havaalanı. Doğru lafa ne denir diyor, diyor. Ayakta alkışlanır. Demom yine yerinde duramıyor. Yerinde dur demo. Ne diyorlardı? Dölek dölek yapmayın, dölek durmayın. Nasıldı? Dölek dur muydu?
1: Ali abi, kor mu siz de yazın birbirinize. Erkekler olarak birbirinizi tebrik edin. Elinize kıran mı girdi? Ama siz yazmıyorsunuz. Biz yazınca adımız feminist oluyor. Ayıp bir şey, o bir yaşı. Siz birbirinizi masumuyorsanız biz ne örelim, iyi?
0: Vallahi doğru söylüyor yani. Şimdi doğru söylüyor. Diyecek bir şeyimiz yok. Demet'in şive müthiş.

0: Patron yanımda kızıyor zaten. Dediğinin yarısını anlıyorum. Malum kulağın tekinde bir an efem çalıyor. Ya Sadık. Arkadaşlar bu arada Sadık adı gibi gerçekten sadık bir dinleyici ya. Adının hakkını veriyor Sadık. Patron diyor şey ne yapıyorsun kulaklıkla çalışıyorsun. Sadık da diyor 7-9 kardeşim bana dokunma demiş patrona. Ya demiş kulaklıkla nasıl olur bu? Ya sen bana dokunma. 7-9 bana dokunma arkadaş demiş ya. Mesela Sadık mesaj yazmasa bile ben biliyorum ki Sadık dinliyor yayını. Sadık diyeyim hemen tak yazar mesajı. Eyvallah kardeşim işin gücün rast gelsin. Aleykümselam Aydın abi. Aydın Barut neredesin Aydın abi ya? Çok devamsızlık yapıyorsun bak bu sıralar. Aydın Barut İstanbul Çengelköy. Ümraniye Pop Pet Shop. Hayırlı işler, bereketli bol kazançlar. Ali kardeşim hayırlı işler, hayırlı sabahlar diliyorum. Eyvallah Aydın abi. Dur Şenol'un mesajı bir hızlıca atalım.
1: Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar. Güzel bir gün ve yayın diliyorum sana ve tüm çalışanlara. Vallahi yazamıyorum, güneş var, önümü zor görüyorum. Herkese tekrardan güzel bir gün diliyorum, Allah'a emanet olun.
0: Eyvallah Şenol. Kolay gelsin, güzel bir günün olsun Şenol. Bakalım devamı da var.
1: Kardeşim bir saat olacak sesli mesaj attım yazamıyorum diye yine bir sesli mesaj atıyorum. Ya dün yüzünden bana boykot mu uyguluyor? Ne anlamadım. Hayırdır?
0: Boykot. Hayırdır? Boykottayken hayırdır ya. Niye boykot uygulayayım sana? Niye? Bir sebebi var mı? Benim bildiğim boykot uygulamamı gerektiren bir sebep yok yani. Şenol kolay gelsin Şenol.

Abi henüz daha para kazanma faslına geçemedik diyor Süleyman. Sistemin açılması için senin domain üzerinden DNS, TX rekord yapman lazım. Sitenin sana ait olduğunu kanıtlaman için diyor. Benim sistemde Türkçe'de var. Senin teknisyenlere söylersen yaparlar diyor. Yapalım onu ya, bugün yapalım. Domain belki benim biraderin üstüne olabilir. Sıkıntı mı? Demet abla çok doğru söylüyorsun diyor. Bak Suat'tan destek geldi hemen. Şerife, Şerife diyor bir dölek dur, lüzumsuz diyor. Ali pazartesi gidenleri bilelim de yollar ne durumda, bilgi alışverişinde bulunalım diyor. Eyvallah Hasan abi. Yola çıkanlar yayın esnasında eğer Viyana FM'i dinlerlerse sadece bende değil diğer yayıncı arkadaşlarda da nerede olduklarını, konumlarını, yol durumunu söylerlerse sıkıntı olmaz. Hasan abi bir de CB Talk uygulaması var. İndirmenizi tavsiye ediyorum. CB Talk. Arabayla yola çıkacak olan herkes mutlaka

mutlaka bu CB Talk uygulamasını indirsin. Orada kanallar var, farklı kanallar. Telsiz gibi kullanıyorsunuz onu. İşte Türkiye istikameti, Avrupa istikameti diye. Eğer Türkiye'ye gidiyorsanız Türkiye istikametindeki kanala gireceksiniz, dinleyeceksiniz abi. İlla konuşmanıza gerek yok, dinleyin. Diyelim ki bir gümrüğe yaklaştınız, orada zaten bilgiler geliyor. Diyorlar işte Horgos dolu, Tompa'ya gidiniz. Diyelim ki Tompa'dan geçtin, mandal alacaksın. Diyeceksin ki Tompa'da işte 10 dakika bekledik. Burası kalabalık değil, bilginiz olsun. Ki arkadan gelenler de bilsinler. Kameranım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ali Bey iyi yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ne yani diyor, biz sadık dinleyici değil miyiz? Olur mu olurum, sen de sadık dinleyicisin. Sadık çok eskiden beri olduğu için. Sadık'ın öyle bir özelliği var. Haydar'ım hoş geldin diyor. Eyvallah Onur.

Lüzumsuz başka, müzumsuz başka abi. Allah Allah. Ben de dedim ki Demet dedim herhalde yanlış yazdı. Meğerse ki iki kelimenin anlamı farklıymış. Bir lüzumsuz varmış. Bu lüzumsuz hepimizin bildiği. Hani gereksiz anlamında. Bir de müzumsuz varmış. Müzumsuz ne demek ya? O nasıl bir şey ya? Abi ben bu İç Anadolu şivesini çözemeyeceğim herhalde.

Hadi bakalım sesli mesaj kimler gönderecek? İzin öncesi bugün yapalım bunu. 10 saniye geçmesin. Kısa kısa ki herkese vakit kalsın. Hayırlı yolculuklar dileyelim birbirimize. Bir nevi helalleşme gibi bir şey düşünün yani.

Gönder gönder gelsin sesli mesajları. Ne özelliği var diyor, 1983 modelim diyor. Modelim kurtarmıyor be Onur. Model kurtarmıyor be kardeşim valla. Aleykümselam Orhan Kaptan. Orhanları da kiledik bu arada. Bir Orhan Usta var. Ramazan'la birlikte çalışıyorlar şu anda. Ramazan Yıldız'la. Bir de Orhan Kaptan geldi. Aleykümselam. Ali Kaptanım hayırlı sabahlar. Eyvallah Orhan Kaptan. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Yolun açık olsun. Neco, Neco. Guten Morgen Neco. Günaydın Ali abi. Bulgaristan'dan selamlar. Süheyl abiyle beraber geziyoruz diyor. Geziyorsunuz mu, Türkiye'ye mi gidiyorsunuz? Gemzet Castro 23. Viyana Heisswerkstrasse 6B. Hayırlı işler, bereketli bol kazançlar. Adamları görüyor musunuz? Yeter ki esnaf arkadaşlar rahat etsin, her istediklerini bulsunlar diye ta Bulgaristan gezmeye gitmişler. Güneşleniyorlar. Dersem inanmayın, kesin Türkiye'ye gidiyorlar. %100 Süheyl. Hayırlı günler, kolay gelsin. Oo, Kemal müdürüm de geldi. O Böztaray müdürümüz. Kemal, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı günler, kolay gelsin. Eyvallah. Haydar ve Süleyman kardeşime sıradaki parça gelsin abim. Haydar'a sıcaklar yaramamış diyor. Aynen öyle. Vallahi Haydar'a yaramadı sıcaklar. Süleyman da gece biz ikinci rüyayı görürken adamın toplantıları bitiyor. Neredesiniz diye soruyor diyor. Bu Süleyman'a bir ceza kesmek lazım. Ahmet Yakup Duman, değil mi? Bu kadar çalışmanın karşılığında bir ceza kesmek lazım buna. Müzumsuz, hareketli, yaramaz çocuklara derler diyor. Murat abi hemen müdahale etti. Eyvallah Murat abi. Hareketli, yaramaz çocuklara müzumsuz diyorlarmış. Müzumsuz. Günaydın başkan, iyi yayınlar. Trafik bilgileri alalım diyor. Trafik bilgisi. Vallahi Nedim Soylu, biraz önce trafik bilgisini verdik. Senin oradan Viyana'ya gelirken sıkıntı yok. Yollar açık, herhangi bir sıkıntı yok A4'te. Naide günaydınlar. Keyifli yayınlar diliyorum abi diyor. Eyvallah Naide, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Adamım. Eyvallah Süleyman, başka birinin üstüne olsa sorun yok diyor. Hallederiz, bugün hallederiz onu. Adam tüm ihtimalleri düşünüyor ya. Abi diyor, kötü kullanım olmasın diye böyle bir şart koştum diyor. Tamam, o iş bizde. Saçlarım.

0: Oo, Süleyman'a bir görev daha vermişler Müsyat Avusturya'da. Süleyman senin işin zor be valla. Süleyman gece 12'de eve girdiği zaman erken girmiş olacak artık. Haydar'ıma benden bir roman havası çal abim diyor, kendine gelsin. Haydar roman havasıyla gelir mi kendine?
1: Günaydın arkadaşlar. Arabayla yola çıkacak olanlara benim sözüm, lütfen uykusuz yola çıkmayın ve dinlenerek gidin. Herkese iyi tatiller. Allah'a emanetsiniz.
0: Leyla Hanım çok teşekkür ediyoruz danki. Tabii önemli bir uyarı. Arkadaşlar yani Edirne'ye, Kapıkule'ye ya da evinize erken verince kimse size madalya takmıyor. O yüzden kurallara uyarak gidelim. Uykusuz yola çıkmayalım. Baktınız yoruldunuz. Dinlenin. Dinlene dinlene devam edin. Bunlar önemli hususlar.
2: Sıla-i Rahim'e gidecek olan tüm Viyan FM dinleyicilerin yol açık olsun. Huzurla gidin, huzurla gelin. Hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun.
0: Eyvallah bayram, sağ olasın kardeşim. Türkiye'ye gidiyoruz abi diyor, iş icabı. Sizin işler hiç bitmez Neco. Neco ve Süheyl, hayırlı işleriniz olsun. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Güle güle gidin, güle güle gelin inşallah. Gemçet Gastro 23. Viyan'da sabah 6'dan akşam 6'ya kadar açık arkadaşlar. Gastronomi işletmeleri için ambalajdan hijyene kadar bütün ürünleri tek elden tedarik edebiliyorsunuz. Yaramazlık yapan şımarık çocuklara çok kullanılır. Müzumsuzluk yapma, bir dörek dur denir İç Anadolu'da diyor. Valla biz de öğrenmiş olduk. Yaramazlık yapan kişi anlamında, vay be. Demet de açıklama getirdi. Eyvallah Demet.
3: Selamün aleyküm. Hayırlı yayınlar. Rabbim tüm...
0: Eksik kalmış Turgut. Rabbim tüm yola çıkacaklara hayırlı yolculuklar diyecekti herhalde. Yarım kaldı.
4: Arkadaşlar tekrardan herkese hayırlı sabahlar. Herkese iyi tatiller şimdiden. Tek bir önerim olacak, araçla gideceklerine lütfen sınırlarına ve emniyet levhalarına, tabelalarına, trafik işaretlerine uyalım. Lütfen dikkatli olalım. Uykusu gelince sağa çekip uyuyalım. Artistik yapmayalım.
0: Değil mi? Artistik yapmayalım. En önemlisi bu. Ben Kapıkule'ye 10 saatte vardım abi. Yemeyin bizi, yapmayın böyle şeyler. Yavaş gidin, tam gidin. Müzumsuz eşittir Murat Erdatlı'nın küçüklüğüne derlermiş diyor. Oo, Murat Erdatlı. Küçükken sen çok müzumsuz musun abi, öyle diyorlar. Kör bir sızı
5: vuruyor inceden. Bütün yani FM ailesine iyi tatiller diliyorum. Bol dinlenmeli, bol huzurlu, sevdikleriyle güzel anılar biriktirmeyi ve sevdikleriyle güzel sıcacık bir tatil geçirmelerini diliyorum. Sevgiler gönderiyorum.
0: Çok teşekkürler Ispartalı Ayşe. Hollanda. Çok bir şey istemem. Ali Süzen. Gözyaşını sildin, mendilin alayım. Koy beni gömleğinin sol cebine. Hataylı Burak günaydınlar. Oo, Hataylı Burak da soyunmuş. Hava sıcak, çalışıyor adam. Kolay gelsin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Maşallah Burak her sabah burada. Güzel. Tebrik ediyoruz. Burak böyle devam. Günler, geceler, çok
6: zor geçti, razıyım. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar dilerim. Tatile giden arkadaşlara hayırlı yolculuklar, iyi tatillerini geçirmelerini dilerim. Dün FC Viyana FM olarak biz de sezon sonu yaptık. Güzel bir maç oldu. Hepimiz helalleştik. Hakkını helal edin arkadaşlar. Gene görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.
0: Eyvallah Gürcan abi, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun abi. Yayının başında da hatırlatmıştım. Viyana FM dinleyenlerle her hafta salı günleri oynuyoruz. 8 ay boyunca neredeyse hiç aksatmadan her hafta oynadık topumuzu. Yağmur, kar, kış, güneş, sıcak demeden dün akşam hepimiz sırılsıklam olduk. O derece sezon finali yaptık. Vakti olan herkes geldi. Oynayan, oynamayan önemli değil. Hep birlikte yedik, içtik. Helalleştik. 2 ay bir ara vereceğiz. 9. aydan itibaren inşallah FC Viyana FM yine sahalarda olacak. Herkesin ayağına sağlık, gönlüne sağlık. Gözyaşını sildin, mendilin olayım. Koy beni gömleğinin sol cebine. Toprağım yoldayım diye sesli mesaj atamıyorum. İyi çıkmıyor. Sağlık olsun be Murat abi, Murat Baran. İzin var mı Murat abi? Sabri abi günaydın. Neredesin sen Sabri abi ya? Sabri Salih. Günaydın, selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar. Eyvallah Sabri abim, hoş geldin. İsveç Malmö. Sabri abin ne zamandır ses soluğu çıkmıyor.
7: Günaydın, hayırlı sabahlar. Star Rising ailesi olarak İzin'e tatile gidecek herkese güle güle gidip güle güle gelmesini temenni ediyoruz. Herkese iyi tatiller.
0: Eyvallah Yasin. Yasin Akboğa. Star Rising hayırlı yolculuklar diler.
8: Herkese hayırlı yolculuklar. Allah gittiğiniz gibi gelmeyi nasip eylesin.
0: Eyvallah Murat abi, Murat Erdatlı.
9: Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Herkes güle güle gidip güle güle gelsinler. Benim hakkım varsa herkes helal olsun. Hayırlı izinler diliyorum.
0: Eyvallah Suat. Suat valla kesin yani biz senin hakkına girmişizdir be Suat. Valla yani sana takılmadan duramıyoruz. Hakkını helal et Suat. Valla bugün fazla dokunmuyorum Suat'a da Suat'ın hakkına bayağı girdik.
10: Bütün izine gidecek arkadaşlara kazasız belasız yolculuklar diliyorum. İzninizin keyfini çıkarın. Dinlenip böyle gelin.
0: Eyvallah Süleyman'ım. Süleyman Şimşek. Dankeşön.
11: Herkese hayırlı olacaklar. İyi tatiller diliyorum. Allah'a emanet.
0: Eyvallah Onur.
12: Ben Raşit. Herkese güzel tatiller, güzel yolculuklar diliyorum.
0: Raşit sen söylemeseydin ben Raşit diye biz seni zaten tanırdık. Hani beni bırak herkes %100 tanırdı. Tanımayan çıkmazdı herhalde. Yani o kadar bak o kadar eminim. Devam edelim.
12: Güle güle gidin, güle güle gelin. Ve şunu da söylemek istiyorum. Evden çıkarken bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, 10 kere pasaportlarınızı kontrol edin.
0: Neyi? Pasaportları mı? Pasaport. Ben pasaportları kontrol ediyorum. Şive müthiş. Devam, devam.
12: Şimdi bile bakın. Belli mi olur? Belki tarihi yakındır. Bilmem bir şey olur. Yine de bir bakın. Bakmışsınızdır da. Benden yine de size tavsiye.
0: Eyvallah.
12: Pasaportları kontrol edin.
0: Pasaportları kontrol edin arkadaşlar. Çok önemli bir tavsiye gerçekten. Şakası bir yana takılıyorum Raşit ama... Pasaportlarınızı mutlaka kontrol edin. Eğer Türk vatandaşıysanız vizelerinizi de kontrol edin. Yola çıkmadan önce bu hazırlıkları yapın. En az 2-3 hafta öncesinden bir bakın. Eksik gedik var mı? Her şeyinizi hazırlayın, kontrol edin. Ondan sonra o gün geldiğinde de alın yola çıkın. Son dakikaya bırakmayın hiçbir şeyi. Abi çalışıyorum diyor. Sesli mesaj atma imkanım yok. Tatile gidecek olan herkese... İster uçak olsun, ister araba olsun, hayırlı yolculuklar, sağ salim sevdiklerine ulaşsınlar inşallah. İyi tatiller diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Hanım'a, Vels'ten. Muzaffer abi günaydınlar, hoş geldin abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Muzaffer abi. Bir de sabahtan beri düşünüyorum, Ispartalı tanıdığım kimse yok ya benim diyor. Hangi şehirden? Hangi şehirden bu Ispartalı diyor, tanıdığım yok. Hollanda'nın neresindendin sen Ispartalı Ayşe? Buradayım Ali diyor. Takip ediyorum. Pindiksler içerken diyor hep görüyorum diyor. Eyvallah Sabri abi. Ne yapalım abi, biz de işte pindirinx ekmek parası be. Çalışıyoruz Sabri abi. Hem içiyoruz hem reklamını yapıyoruz. Beğenerek içiyoruz yani. Reklamsız da olmuyor. Bu arada izne gidecekler. Pindirinx siparişi verin de alın arabanıza yükleyin götürün ya. Yolda içersiniz. Uykunuz gelmez bak. Böyle buz gibi. Oh. Gideyim dolaptan bir tane alayım da içeyim bari bir saniye.
13: Herkese güzel tatiller diliyorum. Rabbim arabalarımızın tekerine taş değdirmesin.
0: Amin.
13: Yüzümüzün gülücü solmadan
0: amin.
13: İnşallah gidip gelmeyi hepimize nasip etsin. Herkese iyi tatiller. Sonrasında görüşmek üzere.
0: Vallahi Şerife müdürem. Vallahi böyle nasıl bir akıcı konuşmaydı böyle. Helal olsun ya. Vallahi gizli bir DJ kabiliyeti sezdim sanki Şerife'de.
14: Yola çıkan tüm gurbetçilerimize hayırlı yolculuklar. Sevdiklerinizle birlikte güzel tatiller dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum Nesrin Hanım.
8: Yok ben katılmıyorum. Suat bütün erkeklerin hakkına girdi. Gerçi benden yana helal olsun. Bir girmediyse bayanların hakkına girmemiştir. Böyle.
0: Yani Suat yüzünden zor günler yaşayanlar da oldu değil mi? Murat Erdatlı da o. Bak unutmuştum ben onu ya. Suat valla helalleşmen lazım. Yani senin yüzünden çok zor duruma düşen arkadaşlar oldu ha ona göre. Abi gümrüklerde sağdan soldan sıraya girme çabaları da gereksiz. Durduğunuz kapının sırasında bekleyin diyor. İlla da geçmek isteyen olursa izin verin diyor. Ya maalesef böyle kendini uyanık zanneden çakallar var. İşte sırayı bozuyorlar, öne geçiyorlar falan filan. Bunlar gereksiz hareketler arabayla gidenler. Bir de sakin olun, yapmayın. Diyelim ki adamla baktınız çok zorluyor. Abi geçsin bırak, Allah'ından bulsun. Öyle yapacaksınız artık, yapacak bir şey yok. Ne gerek var? Abi diyor bizim orada pasaport denir. Raşit doğru söylüyor diyor. Allah Allah. Tamam pardon arkadaşlar çok özür diliyorum. Ben yanlış söylüyorum. Pasaport. Bundan sonra pasaport demeyeceğim. Pasaport diyeceğim. Kusuruma bakmayın.
15: Merhaba arkadaşlar. Yola çıkacak olan herkese Rabbim yol açıklığı versin. Sağ salim selametle gidip gelmeyi herkese nasip etsin. Rabbim kolaylaştırsın, zorlaştırmasın inşallah, hayır ile tamamlasın. Herkesin tatili hayırlı, keyifli, huzurlu olsun. Herkese güzel vakitler diliyorum.
0: Çok teşekkürler Demet, Allah razı olsun. Hollanda, Wekel. Murat Baran, Spartalı Ayşe, Mehmet'le birlikte Wekel tarafında oturuyorlarmış. Eindhoven'e yakınmış. Hollanda'ya yolu düşende beklerim diyor. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Güleceğiz, eğleneceğiz, şakalaşacağız. Benim hakkım helal olsun abi diyor. Eyvallah Suat, da şöyle bir sıkıntı var. Bak şimdi bir mesaj geldi Suat. Öne alacağız o mesajı. Terlik yedik Suat yüzünden. Düşünmem lazım. Helal etsem mi etmesem mi abi? Bak Suat senin yüzünden terlik yemiş Onur, görüyor musun? Ya nasıl telafi edeceksin şimdi? Yenge terliği fırlatmış Onur'a. Neresine geldi söylemeyeceğim şimdi. Ya senin yüzünden terlik yiyenler bile var. Gör halimi, el bana, ben sana bu da diyor onuncu bir yanım yüzümüz. Ya Haydar. Söylemeyeceğim kim olduğunu söylemeyeceğim. Afiyet olsun gençler. Oo çorbacılar toplanmış.
4: Arkadaşlar kısa bir hatırlatma, yola çıkacaklar, izne gidecekler, yol sadakalarını vermeyi unutmasın.
0: Evet, önemli bir konu, dün değinmiştik.
4: Her türlü musibetlerden korunmak için sadakalarımızı verelim arkadaşlar.
0: Aynen, yol sadakalarını ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bu arada İHA Avusturya üzerinden yol sadakalarınızı verebilirsiniz online olarak da. İHA.org sosyal medya sayfalarımızda da paylaşıyoruz. Yol sadakası vermeyi ihmal etmeyin. önemli bir konu, çok hassas bir konu.
16: Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Herkes güle güle gitsin, güle güle gelsin. Biraz önce Ali Başkan dediği gibi Cevdet Ak Gurbet Yolu sayfasını takip edin. Oradan bilgiler alın, telsiz grubunu indirin. Yardım olur, siz de birilerine yardımcı olursunuz. Çok güzel bir uygulama. Herkese iyi yolculuklar.
0: Eyvallah Nedim Soylu, çok teşekkür ediyorum. Cevdet Ak'ı mutlaka indirin arkadaşlar. Tekrardan tavsiye etmiş olalım. Yol sadakası yaz, gönder. Ben size linkini göndereyim arkadaşlar. Online olarak gönlünüzden ne kopuyorsa yol sadakası verin. Onlar ihtiyaç sahiplerine iletiliyor. İHA Avusturya'yı da tanıyoruz, tanıdığımız abilerimiz. Emanetlerinizi güvenle yerine ulaştırıyorlar. Yol sadakası yaz, gönder. Ben de linki göndereyim sana. Hüseyin abi, hoş geldin Hüseyin abi. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Nasılsın Hüseyin abi dün akşamdan sonra? BJK Murat, günaydınlar abi. Günaydın kardeşim diyor. Günaydın BJK Murat, hoş geldin abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Murat abi geç kaldın bugün, hayırdır ya? İlk defa duydum diyor yol sadakasını diyor Spartalaş'a. Var var, çok önemli yol sadakası. Yola çıkmadan önce işte gönlünüzden ne kopuyorsa etrafınızda bir ihtiyaç sahibi olur. Birisi olur. Yani veriyorsunuz 3-5 gönlünüzden kopanı, sizi çok kazadan beladan def eder. Önemli bir ayrıntı. ChatGPT'ye sorun ya, yol sadakası nedir diye. O size gereğini söyler. Bak ben sormadım ama. Diyor ki abi ben Raşit deyince diyor koptum diyor ya. Değil mi? Ben Raşit. Şşt, şşt. Ben Raşit. Şşt, Raşit. Şşt. Haydar hep çorba diyor, var diyor. Galiba sabahları sana uğramak gerekli. Valla sabahları Haydar'a uğrarsan çorba bulamazsın hacım. Çorbayı başka yerde içiyorlar. Ben adresi biliyorum. Bir çorba ısmarlarsan senin adresi paylaşırım. Öyle bedavaya adres olmaz hacım. Merhabalar Ali Patron, Fırtına Mehmet online dinliyor. Isparta Antalya yolunda Olimpos'a gidiyoruz. Abdullah kardeşimle kamp yapacağız. Heyecan arıyoruz diyor. Viyana FM ailesine selamlar. Oo. Mehmet abi, Mehmet Tezcan. Hayırdır abi, sen tek mi takılıyorsun ya? Ayşe ablayı bıraktın. Ah mis. Kom keyfim kom. Mehmet abi sen de mi Ispartalısın? Bize Murat abi sordu, dedik ben Ispartalı hiç tanımıyorum buralarda dedi ya. Ama var ya müthiş ha, dün bir resim göndermiş. Abi kanyon mu orası, ne güzel bir sudur ya kayalıkların dibinde, müthiş.

0: Abi onun kardeşim terlik yemişse kesin kafasına yemiştir. Bayanların nişancılığı da iyidir. Hele terlik konusuna geldiğin zaman. Murat abim seni çok seviyorum. Benim de hakkım sahalar olsun. Ondan sonra ya sizi gelecek yaza doğru birleşip bir koyun keser yeriz hep birlikte canım. Helalleşiriz. Olur mu? Kabul edenler?
1: Suat, bunu bir kuzu davet olarak algıladım, doğru mu? Bizi kuzuya mı davet ediyorsun? Kuzu varsa biz otobüse atlar geliriz Salzburg'a, sıkıntı yok. Konvoy bile yaparız 3-5 arabayla. Yeter ki kuzuyu sen hazırla, kes, doğra, mangalı yak abi. Hazırlıkları yap. Helalleşmek için kuzu kesiyorum de biz valla geliriz, sıkıntı yok. 10 araba konvoy yaparız buradan, otobüse de gerek yok. Arkadaşlar, ben kuzu davet olarak algıladım. Siz nasıl algıladınız bunu?
2: Ben de bir hatırlatma yapayım. Şimdi aklıma geldi. Kemal hatırlatma yapınca. Ya hepiniz zaten yapıyorsunuzdur da. İki rekat yolculuk namazı kılmayı da unutmayın. Onu da yapın. Hem yola çıktığınızda hem köye demişsin pardon. Hem de Türkiye'ye vardığınızda. Yani vardığınızda da iki rekat namaz kılın. Yani zaten hepiniz yapıyorsunuzdur da. Yani bizimki kısa bir bilgilendirme, hatırlatma. Saygılarımla.
1: Raşit hocamdan Allah razı olsun var ya. Raşit hocam. Evet arkadaşlar, şakası bir yana. Tabii şükür namazı da var yol için. Tabii her şeyin kalpten gelerek yapılanı iyi. Hani gösteriş için değil de. Kalpten gelerek yol sadakanızı verin. Yol için İki rekat bir yolculuk namazı kılın. Duanızı edin, öyle yola çıkın. İncinmesin, dert değmesin dallarına. Rüzgar üşütmesin, zor olmasın sabahları. Çok çabuk kalabalık olabiliyoruz diyor. Vallahi sorma, kaç kişi olmuşsunuz orada ya? Haydar, bağlamasın. Fatih Dağdelen, o kadroya bak, Şampiyonlar Ligi. Coşkun abi, Aziz. O ayakta dikilen arkadaş kim ya? Tanıyamadım. İyi çekememişsin Haydar. Hep senin yüzünden. Yoksa kesin tanırdım. Sağlık olsun Aydan Hanım. Sesli mesaj yollayamıyorum. Malum çalışıyorum diyor. Rabbimin tüm melekleri yola çıkanların koruyucusu olsun inşallah. Güzel bir tatil geçirmeniz dileğiyle. Su gibi aksın, yolunuz açık olsun inşallah diyor. Eyvallah Ayten Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Ali abi, yola çıkacaklara kötü bir haber vermek istiyorum. Sırp'tan Bulgar'a girişte Sırp plakalı arabalardaki yolcuları, çocuklar da dahil, indirip parmak izi alıyorlar. Bu da bir aracın kontrol işi bir dakikadan fazla sürüyor demek diyor. Bu sene Bulgar girişte yoğunluk yaşanacak gibi duruyor. Eyvallah Necati'ye bu bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Sırp plakalı araçlardaki herkesi indirip parmak izi alıyorlarmış. Tabii bu da işlemleri uzatıyor arkadaşlar. Çok kıymetli bir bilgi. Çok teşekkürler Necati. Ben çorba ısmarlarım. Üstüne de tatlısını da ısmarlarım. Hiç problem yok diyor. Yemek olsun yeter ki. Eyvallah acım. Onur kardeşim kesin müzumsuzluk yapmıştır. Dölek durmamıştır. Ondan yemiştir o terli diyor. Suat kardeşimin ne suçu var? Dölek durmayanı terlikle döverler tabii ki diye. Ya Suat o gün bir şey söyledi. Onur da tersini söyleyince terliği yedi tabii. Terliği yersin öyle Onur, usludur. Müzumsuzluk yapma. Kan damlıyor gönlümden. Yine söyle. Oo, Aydın abi işi gücü bırakmış. Başlarım pub shop'una da, patilleri tıraş etmeye de demiş. Riva'ya gitmiş abi, denize girmiş. Denizin kenarında, ah mis. Kumsalda sabah güneşiyle birlikte 10 numara 5 yıldız.
3: Ben Kemal. Raşit kardeşim haklı. Ben namaz kılmayı söylemeyi unuttum. O da çok önemli bir detay. Buradan ona da teşekkürler ediyorum. İyi günler. İyi yayınlar tekrardan.
1: Eyvallah Kemal. Alo, ben Kemal. Geliyorum. Bu repliği hatırladınız mı arkadaşlar?
4: Ali patron, sana günün konusu. Eşinizi yalnız tatile yollar mısınız? Eşinizi tek tatile gönderir misiniz?
1: Ben de sana şimdi soracaktım Ispartalı Ayşe. Sen hayırdır Mehmet'i niye tek tatile gönderiyorsun ya? Ya niye tek tatile gönderiyorsun adamı? Bak sıkıntı olacak sonra buralarda. Ali abi Boğaziçi ülke değiştirirsin var ya diyor. Boğaziçi ülke değiştirirsin. Doğru diyorsun Mehmet valla. Burdurlu.
5: Herkese şimdiden iyi yolculuklar. Güle güle gidip güle güle gelsinler. En önemlisi de inşallah esnaftan bir darbe veya kazık yemezler. En önemlisi de bu galiba.
1: Valla Tamer yani kazık yemeden Türkiye'den geri dönen tatil yapmamıştır abi. O kadar açık ve herkes bir kazık yemesi lazım yani şart. Tanju yanlarındaki arkadaş da Tanju. Tanju sen de hemen YNFM uygulamasını indiriyorsun kardeşim. Vakit oldukça hemen dinliyorsun. Sabah 7-9 buradayım canlı canlı. Mesajını da gönderiyorsun ona göre. Aha ben de tek gidiyorum diyor. Vay restini çekti. Kabul et, yar, kabul et, affetmeni... Vay vay Tanju en sevdiğim arkadaşım ya. Pindirinksleri o alıyormuş arkadaşlar oraya. Şahin Bekaray 10. Viyana. En sevdiğim o masadaki en sevdiğim arkadaş Tanju bundan sonra. Sizinle işim olmaz. Kız Ayşe keşke hep tek gitse. Ben de bir nefes alsam diyor. Ayten Hanım diyor bunu. Yollarım tatile üstüne de diyor para veririm diyor. Hayda hayda. Kontrol 5 dakikadan fazla sürüyor abi diyor. Bakın arkadaşlar Necati'nin bilgiyi güncelliyorum. Sırp'tan Bulgar'a girişte Sırp plakalı araçlarda kim varsa indiriyorlarmış, parmak izni alıyorlarmış ve 5 dakikadan fazla sürüyormuş bu işlem. 5 dakikadan fazla sürüyormuş. Yuh diyorum yani. Arabayla gidenler o yüzden sabah erken saatlerde gidin. Suat kardeşim hakkımız helaldir diyor ya. Şerife sen tabii hakkını helal edersin. Sen zorluk çekmiyorsun ki Suat hep sizden tarafa. İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim. Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı yayınlar sesindeyiz. Eyvallah İsmail'im, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ali abi, günaydınlar, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Gölhisar'dan selamlar ve aleyküm selam. Ali abi erkenden gitti Gölhisar'a, hiç umurunda bile değil. Yollar nasıl? Kalabalık mı, açık mı, şu mu, değil mi Ali abi? Ne gereği var, Gölhisar'da şimdi hava mis, oh. Vallahi güzel bir günün olsun Ali abi. Çay da var mı Ali abi, çay. Abim işteyiz ve sesli mesajı da beceremiyoruz. Herkesin tatili güzel geçsin. Yolumuz açık olsun, mutluluğumuz daim olsun. Kulağımız VNFM'de, gözümüz yolda. Nasipse cuma akşamı biz de yollardayız diyor. Eyvallah Ahmet, yolun açık olsun şimdiden. Sağlıcakla git gel. Vay be, ne kadar güzel söyledi. Bak, radyonuz açık olsun. Gözünüz de yollarda olsun. Ne terlikmiş arkadaş diyor. Kuzu getirdi. Hanıma söyleyeyim de daha büyük bir terlik atsın. Belki öküz gelirdi. Onur. Ya hemen açık etmeseydin. Biraz bekleyeydin. Kuzuyu bir yeydik ondan sonra söylerdim. Yani bir terlikle kuzu geliyorsa dediğin gibi büyük bir terlik atarsa bir de kafayı tutturursa öküz yeriz gibi. Ya. Bakayım abi varsa öyle bir yer diyor. Buyurun diyor. Yoksa orada yaparız. Kuzu ısmarlaması benden. Bize her türlü uyar be Suat. Yani Salzburg'a gelmektense sen buraya gelip kuzu ısmarlarsan biz yeri de ayarlarız. Onda da sıkıntı yok. Sen kuzudan haber ver Suat. Kemal valla dün kısa bir telefonlaştık ama ben ne konuştuğumu bile hatırlamıyorum arkadaşlar. Dur notumu aldıydım şuraya. Yayından sonra tekrar bir arayayım. Herkese hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyorum diyor Gonca Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ben çifte tatil yapıyorum diyor. Oo, Mehmet'i gönderiyor, çifte tatil yapıyor. Arkadaşlar, Ispartalı Ayşe'nin sorusunu ben sorayım. Eşinizi yalnız tatile gönderir misiniz? Hadi bakalım. Cevaplarınızı isimsiz okuyacağım. Eşinizi yalnız tatile gönderir misiniz? Biz doğrunun yanındayız diyor Şerife. Tabii, işinize gelen doğrunun tarafındasınız. Abi, bu bilgi de benden gelsin. Yola çıkarken kazalardan korunmak ve hayırlı bir yolculuk yapmak için Zuruf suresinin 13 ve 14. ayetleri okunur. Güvenli bir seyahat için evden çıkarken veya araca binerken okuyabilirsiniz. Sonrasında bildiğiniz sure duaları ekleyebilirsiniz diyor. Teşekkür ediyoruz Demet'e. Zuruf suresi 13 ve 14. ayetler.

0: Demet diyor ben yollarım, hiç sorun olmaz diyor. Ooo Nedim Başkan, birazdan Mega Gastro'dayım başkan diyor. Nedim Başkan, Pinderingsleri koliyle al bak, kampanya var Mega Gastro'da. 99 cent. Normal 1.19 olması lazım orada. 99 cent. Normal tavsiye ettiğimiz satış fiyatı 1.29. Şu an 1.19. Gitmişken koliyle al bak, kaçırma bu fırsatı. Ali abi kesin Gölhisar'da yaylalarda yaylalar atıyordur kendisini diyor. Serinliği atıyordur diyor. Ali abi yaylada mısın, şehir merkezinde misin? Ali Kılınç abi. Her şey var diyor. Buyurun gelin Gölhisar'a. Ne demek? Eyvallah Ali abi, Allah razı olsun. Ali abi yaylada değil herhalde, şehir merkezinde. Çıkar yaylaya ama. Yavuz günaydınlar. Kolay gelsin. Eyvallah Yavuz. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun kardeşim. Kuzuyu ne zaman yiyoruz abi diyor. O kadar çok kuzu var ki yiyecek. Önce Suat'ınkini yiyeceğiz. Önce Suat'ın kuzuyu alacağız. Tamer diyor ki tatile yollarım tabii ama önce bir olsun eşimiz de diyor. Yollarım diyor. Olursa yollarım. Olur olur inşallah. Sen devam et. Performans iyi. İzne giden herkese hayırlı tatiller, hayırlı yolculuklar diliyorum diyor. Eyvallah Mahmut Akçagöz. Sağ olasın kardeşim. 5 yıldır evliyim. Sadece bir kere birlikte tatile gittik. O da kuzenimin düğünü vardı. O yüzden birlikte gittik. Yoksa hep tek yolluyorum diyor. 1,5 ay. Ben de burada 2 hafta kafamı dinliyorum diyor. Oo. Raşit'e bak sen. Şengül Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günlü olsun.
1: Rabbim herkese hayırlı izinler, hayırlı tatiller nasip etsin. Güzel gidip güzel güzel dönmeyi, sağlıklı bir şekilde gidip gelmeyi nasip etsin Ali abi.
0: Eyvallah Cihat'ım, Allah razı olsun kardeşim. Herkese hayırlı yolculuklar, hayırlı tatiller diliyoruz arkadaşlar. Evet diyor, geçen sene yolladım orduya. Akrabalarının yanına 3 hafta tatil yaptı diyor. Yollarım diyor Suat eşimi. Ben de herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim yol açıklığı versin. Cuma yola çıkacağız inşallah diyor Yıldız Hanım. Sesli mesaj gönderemiyorum, iş yerindeyim. Sağlık olsun. Eşimi diyor göndermem diyor. Ya hep ya hiç. Ya gördünüz mü? Aleykümselam Mehmet Eren, iyi yayınlar dilerim. Serkan Çetinkaya'nın doğum gününü kutluyorum. Eğer bizi buradan dinliyorsa, Serkan dinliyor musun bizi? Kendimi azarlarım. Geçmişi Mega Verbung Serkan. Besal gideyim yerime. Mehmet Eren güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Tabii ki evet, bizim de yalnız gitme hakkımız doğuyor tatil ediyor. Değil mi bayram? Eyvallah. Ben göndermem abi diyor. Gidersek diyor birlikte gideriz diyor. Gideyim. Ordulu Mehmet eyvallah. O da ya hep ya hiç, ya birlikte gideriz ya hiç gitmeyiz diyor. Selam, iyi yayınların olsun. Kolay gelsin. 7. ayın 12'sinde izne gidiyorum abi diyor. İstikamet İstanbul, Silivri, Ordu. Bir isteğin varsa diyor söyle diyor. Getiririm ben diyor. Eyvallah Ordulu Mehmet. Allah razı olsun kardeşim. Annem, babam, kardeşlerim. Gurbetteyiz diyor. Hasretiz hepsine. Hepsi Ordu'da diyor. Eyvallah. Günaydın Ali abi. Günaydın Viyan FM. Size bugün Kırşehir'den günaydın diyoruz. Güzel yayınlarınız olsun inşallah. Tayfun geldi. Hoş geldi. Tayfun erkenden tatile gidenlerden arkadaşlar. Glaseray Tayfun 10. Viyana. Adam geziyor ya. Yapıyor bu sporu. Adam erkenden tatile başladı. Kırşehir gitmiş. Hayırdır? Tayfun ne yapıyorsun orada? Yengenin köyü mü? Tabii yengenin köyü Tayfun'un köyü haliyle. Normalde Tayfun Denizli değil mi? Yanlış bilmiyorum. Hani isimsizdi abi diyor. Bana zopa yedireceksin galiba. Raşit başına bir X-Mix koyaydın lan. Ne bileyim, normal biz de düz okuyoruz. Bir X-Mix koyun, bir şeyler yapın başına. Çarpı marpı yapın yani. Ayşen hoş geldin. Günaydın. Tatile gönderirken aklı kalacaklar, işe de göndermesin. Güven önemli ama diyor, kontrolü de elden bırakmamakta fayda var diyor. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Valla Ayşen değişik bir konuya el bastı. Yani tatile gönderirken aklı kalacaklar diyor, işe de göndermesin diyor. Baba. Tatilin keyfini bazen birlikte bazen de yalnız çıkarmak şart. Her ikisinin de ayrı bir huzuru, ayrı bir güzelliği var diyor. Mehmet eyvallah. Yalnız seyahat etmenin keyfi gerçekten bambaşka. Ama gittiğin her yerde sanki ajanlar var. Anında Ayşe Hanım'a rapor gidiyor diyor. Nasıl başarıyorlar hala çözebilmiş değilim. Bir de Isparta'ya hoş geldin dediler. Daha sıfır kiralık arabayla yola çıkmıştık ki arkadan bir motosiklet gelip çarptı. Kısaca macera daha ilk günden başladı diyor. Eyvallah. Mehmet vallahi süpersin. Macera direkt başlamış. Mega'da var mı hangi bot diyor. Pindirinks alayım 6 paket. Marketlerde 1.19 Şenol. Gastro'da 99 sadece. Sen Emrah'a selamımı söyle. Sana yapar o hangi bot. Sıkıntı yok. Herkesin yol açık olsun. Rabbim en güzel şekilde tatilini yapıp sağ salim dönmeyi nasip etsin tüm gurbetçilerimize diyor. Kader Hanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Herkese tekrardan hayırlı yolculuklar. Sesli mesajlar gönderebilenler sesli göndersin arkadaşlar. Tatil mesajlarınızı, iyi dileklerinizi bugün öyle yapıyoruz. Eşim her sene tatil yok dediği halde ben ayarlıyorum. Yalnız hiç gitmez. Göndermem de ne işi var bensiz oralarda diyor Leyla Hanım. Anca beraber, kanca beraber diyor baba. Suat hakkım helal olsun, iyi tatiller kardeşim, takılıyoruz sana diyor. Ama kuzu gelsin diyor, kuzuyu isterim diyor. Tamam Suat'tan kuzuyu aldık ya, sıkıntı yok. Abi diyor eşimi değil de kaynanamı her türlü her yere tatile gönderirim diyor. İşte gerçek huzur benim için o zaman başlıyor diyor. Bak. Ya gönder şöyle 7 yıldızlı bir otele kaynananı bir ay falan da Onur. Maaş yetmez lan ona. Anam.

Benim eşim diyor yalnız gider, sabittir. Yazın beraber tatil yaparız, kışın kendi gider. 3 hafta diyor. Güzel. Ooo, kıymetli eşim de yayına teşrif etti an itibariyle.

0: Ayşen Hanım'a katılıyorum. Katılın, katılın. Ben yollarım ama tekte gitmek isterim. İnsanın biraz kendi kendisine kalması gerekiyor diyor. Değil mi Ayten Hanım?
1: Günaydın. Öncelikle keyifli bir yayın diliyorum. Yolculuğunuzun hedefi gideceğiniz yer değil, göreceğiniz yenilikler olsun inşallah. Keyifli bir tatil diliyorum herkese.
0: Çok teşekkürler Elit Tülay. Vallahi su gibi konuştu. Tık tık tık tık tık tık. Herkese hayırlı tatiller dedi. Hedef gideceğimiz yeni yerler olsun ya. Yenilikler olsun. Bak doğru bilmişim. Tayfun Denizli'de yenge Kırşehirli'ymiş. Sen de artık yarı Kırşehirli sayılırsın yani. Memleketine gelmişsin. Herzlich willkommen Tayfun. Rotamız Nevşehir, Kayseri, Denizli, Aydın, Kuşadası, Antalya. Geziyor adamlar ya. Helal olsun. Vallahi Nevşehir, Kayseri, Denizli, Aydın, Kuşadası, Antalya. Ne kaldı ki? İç Anadolu turu. Oradan Akdeniz, oradan Ege. Herhalde Denizli'de final yapacaksınız Tayfun. Ayşen diyor, arada küçük ayrılıklar iyidir. Zaten bensiz tadı çıkmıyor. Ayşen'e de alkış gönderiyor Şerife müdüremiz. Elimi kolumu bağla. Anama bakmak için geldim. Anamı her yere götürüyorum. Yaylaya, Gözpınar'ına. Neşemiz iyi diyor. Allah neşenizi bozmasın. Daim olsun inşallah. Ali abi. Suat kardeş, hakkımız varsa helal olsun. Yalnız kuzu muhabbetini açmayaydın iyiydi diyor. Kuzularını ahu tutar bak hepinizi, gider ayak. Yok yok, bize hiçbir şey olmaz Demet. Hiçbir şey olmaz bize. Allah o kuzular yensin diye dünyaya getirmiş yani. Nimet olarak vermiş. Ali abi diyor, Yüksel'in tatile gitmesini, yalnız gitmesini benim kankalar benden daha çok istiyorlar. Nedeni ise Yüksel gidince benim eve kamp kuruyorlar. Yüksel kapıdan, kızlar bacadan giriyorlar. Tülay, Bahar, Rabia dört gözle bekliyorlar resmen gitmesini. Yüksel de onları sevindirmemek için bensiz gitmiyor tatile. Tabii canım, niye sevinsin onlar ya? Onlar sevineceğine Yüksel sevinsin arkadaş. Anca beraber, ganca beraber. Eyvallah müdürüm. Öyle gülersin Tayfun.
2: Ali abi, geçen sene şöyle oldu. 5. ayda ben bir haftalığına tatile gittim İtalya'ya arkadaşlarla birlikte. Sonra kendisi 7. ayda okullar kapandığında 3 hafta gitti tatile. Ondan sonra 8. ayın 1'inde de benim firmam kapanıyor. Getirip Sırlova çıkıyor. O zaman ben de ondan sonra ben gittim orduya 2 haftalığına.
0: Valla Suat'ın kuzuyu unutturmayın bana arkadaşlar. Suat diyor sıkıntı yok diyor. Herkes gitsin takılsın diyor. Eyvallah. Taş değil kurşun geliyor diyor. Terlik değil abi diyor. Taş geliyor. Nurhan onu hangi bir şiddetle fırlattıysa. Onur o kadar acıtmış demek ki ya. Yola getiren bize niye yön veriyor şüpheler. Ali Bey diyor, bence Tayfun Bey diyor %90 Kırşehirli olmuş, %10 Denizli diyor. Tayfun bak neler diyoruz. Ben yarı yarıya dedim ama %90 Kırşehirli diyor. Kütükte Tayfun'un artık Kırşehir yazıyor. Kırşehir. Ayşen baya bir tebrik edenin oldu ha bu arada. Vallahi Ayşen bir şey söyledi, herkes tebrik etti. Ben sanırım abi diyor, soruyu da yanlış anladım. Yok yok, soruyu sen doğru anladın. Olayı başka bir boyuta taşıdın sen. Eşinizi yalnız tatile gönderir misiniz dedik. Ispartalı Ayşe bir sorar mısın dedi. Sorduk. Şarkı arada kaynamasın diyor. Yo yo, çalacağız onu. Eşimi tatile göndermem diyenler kesinlikle diyor 30 yaş civarıdır diyor. 40 yaşı geçince diyor bir göreyim diyor. Herkes göndermek ister. Gitsin de kurtulayım. İyi, güzel. Hasan Şitoğa mı var ya? Arkadaşlar Mistelbach'tan Viyana istikametine doğru Şitoğa varmış. Dur sessiz dinleyeyim videoyu bir bakayım. Oo, Hasan o nerenin trafiği? Dur ses vereyim ya.
3: Gülay Bahar abi 400'de bir...
0: Abi nasıl bir trafiktir Hasan o? Arkadaşlar çok yoğun bir trafik var. Viyana istikametine doğru. A23 Südostangente Richtung Favoriten trafik yoğunluğu nereden başlıyor? Neredeyse Süssemburundan Viyana sınırından başlıyor. Hacım unutturma vallahi o kuzuyu yemeden unutmayız diyor. Unutturma. Yaz maz gelecek arada kaynamasın. Ne kadar

Gönderin gönderin diyor. Eşiniz diyor uzun uzun izne gönderin. 2 ay, 3 ay gönderin diyor. Evde diyor bulaşık, çamaşır, ütü yaparken diyor bakarsınız bir temizlikçi lazım olur diyor. Hayda. Hiç kimseye işim olmaz olsun be güzelim olsun aşkın. Tayfun da diyor ki enişte diye deli oluyorlar bana diyor. Bu da hoşuma gitmiyor değil hani diyor. Aa, bak Tayfun sevdi bu işi. Eniştemiz gelmiş. Enişte. Vay be. Tayfun Viyana'ya gelince biz de sana enişte diyelim de. Hoşuna gitsin, bakarsın bize bir kuzumuzu ısmarlarsın ha. Çevir çevir. Çevirelim kazı yanmasın Onur. İşin aslı diyor, eşim benimle tatile gitmek istemiyor. Neden? Ben diyor Türkiye'ye gidince köye gittiğim için o da köyü sevmedi. O yüzden benimle tatile gitmek istemiyor dedi. Normal. Yahu tatil demek köye gitmek değil ki. Ben kovaladıkça kaçsam. O tatil sayılmıyor, o akraba ziyareti sayılıyor. Raşit. Ayşe abla dün benim içinkini çaldı. Bugün de senin şarkıyı çalar diyor. İnşallah çalarız. Felç felç diyor. Tangente felç. Süt os tangente felç. Hasan video gönderdi Hasan Kaya. Teşekkür ediyorum Hasan kardeşime de. Abi ben yolluyorum, bana da kredi açılıyor. Kadın erkek eşit be abi diyor. Eyvallah. Değil mi? Yolluyorum bana da kredi açılıyor diyor. Utku diyor eşini yalnız göndermiyormuş. Kimin oğlu çok belli. Tosunum ya. Ayıpsın abi diyor. Salıverin küçük enişteyi. Salın enişteyi ya. Bırakın küçük. Şirin Gırşehir. Eyvallah Ramazan Yıldız. Bak Ramazan. Gleseray Tayfun 10. Viyana'da biliyorsunuz zaten. Denizlili, eşi yengemiz Kırşehirliymiş. Şu anda Kırşehir'de. Haliyle Tayfun da otomatik olarak Kırşehirli olmuş oluyor. Senin memlekette. Abi müzik bekliyoruz. Kulağımız sende diyor. Elimiz işte, gözümüz nerede bilmiyoruz. Kolay gelsin Ramazan. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Mesajlar artık.

solu belli olmaz. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abla. Hiç kimseye. O kuzuyu biz unutsak da ben Raşit, pardon Raşit unutmaz diyor. İnşallah Raşit unutmamak, kuzu sözü var Suat'ın. Bundan sonra kuzu yemek işleri olduğu zaman Raşit'e soracağız. Kimden kuzu yiyeceğiz falan diye. Benim de dünden bir parça alacağım vardı diyor. Allah Allah, dünden miydi o? Çalmadık mı onu? Çaldık onu ya. Selam olsun Şilingir şehrimize. Günümüz Gırşar'da geçiyor diyor. Gırşar. Tabii Yüksel sevinsin. Kankalar da neymiş? Abi sen de az feminist değilsin hadi. Ne öreyim ya. Artık günün konusuyla alakalı yazmayın arkadaşlar. Yetişmeyecek yoksa.

0: Vallahi soluksuz 2 saat geçti. Bir içecek dahi, Pindrinks dahi içemedim arkadaşlar. O kadar yoğun geçti program. Yayına girdim gireli konuşuyorum herhalde. Bu arada hiçbir yayıncıdan duydunuz mu? Sadece bizde değil, genel anlamda hiçbir radyoda duydunuz mu? Mesaj atmayın, yeter artık, yetiştiremeyeceğim, okuyamayacağım falan. Duydunuz mu böyle bir şey? Bence duymamışsınızdır. Hepiniz harikasınız, süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Muhteşem bir katılım oldu bugün. Müzik son ses, bangır bangır. Kendinizde gurur duymalısınız. Benlik bir şey yok. Ben sadece sizin yazdıklarınızı seslendiriyorum burada. Haydi haydi, saldır saldır. Şu an bize kulak veren herkese kocaman bir alkış gelsin. Harikaydınız. Şenol sesli mesaj mı attın? Ana dur. Vallahi Şenol sesli mesaj atmış. Bir saniye. Bugün hep kaynadı arada ya. Dur. Bir saniye.
1: Kuzu tuzağına düşme bak.
0: Dur, kapanık.
1: Suat tuzağa düşme kardeşim. Kuzu tuzağına düşme bak. Kapanı kurdular. Hemen lap diye atladın ortaya. Bekle daha sen arkadan geleceksin.
0: Ya
1: ne? Senin önünde çok kişi var.
0: Ya niye uyandırıyorsun Şenol? Bir sus ya, bir sus ya. Allah Allah. Keşke yayına vermeseydin mesajı arkadaş. Bizi kuzudan edecek ya. Yok böyle bir şey ya. Niye uyandırıyorsun? Abi biz burada tezgahı kurduk. Kapana düştü. Kuzuyu kilitledik. Bu da olan işi bozacak Şenol'da. Bugünün en hızlı mesaj atanı Ispartalı Ayşe'nin istek parçasıydı.

0: Tatile çıkan arkadaşlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyorum. Güzel vakit geçirmelerini diliyorum. Hanımlarınızla da derken, vallahi ben Esin'i 5. ayda yolladım, 2 hafta yollarım yani, onda sıkıntı yok da. İsim niye verilmiyor, ben anlamadım. Burada isim verilmeyecek bir şey yok. Bence herkes ismini versin ya. Bu kötü bir şey değil ki, yollar, yollamaz. Herkesin normal seçenek hakkı yani.
1: Eyvallah Şenol. Ben Raşit geliyorum.

0: Kuzuya geliyorsun değil mi? Ben Raşit geliyorum. Söz ağızdan çıktı bir kere diyor. Kuzu, kuzu gelecek diyor. Eyvallah. Hadi bakalım o zaman gönderin gönderin emojiler gelsin arkadaşlar. Hızlıca bütün emojileri bekliyorum.
1: Abiler ya şey söyleyeceğim. Basra gelene kadar şu 4-5 tane kuzuğuz vardı. Onları yiyebildiniz mi de siz benim kuzudan istiyorsunuz şimdi? Şenol abi teşekkür ederim.
0: Şenol bak uyandırdın hemen görüyor musun? Suat o iş öyle değil kardeşim. Seninki taze. Taze taze yemek lazım. Bir de sen hakka girdin. Hak helalleşme kolay değil. Şimdi Onur kardeşimle helalleşmen için o terliği yedi bir kere. O kuzuyu yiyeceğiz ki helallik alacaksın. Kolay değil öyle helallik almak. O yüzden seni öne kaydırdık. Sıra geçti. Yer değiştirdi. Yahu Salzburg'dan adam tezgaha düşmüş arkadaş. Yani sen de Şenol bozuyorsun işi. Yemin ediyorum. Bizi zor durumda bırakıyorsun burada ya.

0: Vay vay vay vay. Herkese sözümüzü tutalım. Herkese sözümüzü tutalım arkadaşlar. Haydar'a söz vermişiz, tutmamışız. Haydar'ı seven herkese armağan olarak gelsin bu eser. Vay be. Alem Efendi kafa açan uzman varmış. Her sabah söylüyormuş. Atmayın bu kadar mesaj. Çok mesaj var, okuyamıyoruz. WhatsApp kirleniyor. Demek ki biz de söylüyoruz. Bak çok mesaj atıyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler. Abi bu kadar mesaj mı olur ya?
1: Şenol abi.
0: Vallahi Şenol, kulakların çınlıyor mu Şenol? Olan işi bozuyor ya. Yok böyle bir şey. Feminist feministi destekler diyor değil mi? Sesli güldüm Suat kardeşe. Kuzu kuzu düştün tezgaha Suat kardeşim. Minik bir çiftlik kurdunuz kızıcıklara diyor. Ya Şerife müdürem işte böyle. Tezgaha kurdu mu bizden kaçan yok abi. Havada uçan, karada kaçan hiç kimse kurtulamıyor tezgaha kurunca.

0: Suat ayıktı diyor. Şenol ayıktırdı onu ya. Haydi geleyim musun? Yetişmiyor herhalde ya. Sesine yüreğine sağlık abi. Güzel yayın oldu. Eyvallah. Emeğinize sağlık. Hayırlı günler diliyorum diyor Dilek Hanım. Çok teşekkürler. Demet'e de teşekkürler. Aydın abi sana da teşekkürler. Gönder gönder gelsin emojileri. Günaydın demek tatile çıkıyor Viyana FM. Yolculuk yapacaklara hayırlı yolculuklar dilerim. Herkese sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin Rabbimiz. Müjde abla hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yok ben tatile çıkmıyorum, ben buradayım. Yaz boyunca da buradayım arkadaşlar. Tatile gittiğim zaman yokum. Ama Viyana'da olduğum zaman işimizin başındayız. Yayınlara devam. Yayıncı arkadaşlar... Ben duymadım diyor. Sevdiklerime armağan etmiştim. Aa, nasıl duymadın? Daha yeni çaldım Haydar bak. Daha yeni yeni gönderdim. Vallahi o kadar çok mesaj var ki dur. Nereden okumadığım. Harika bir yayın demeğine sağlık patron diyor. Teşekkür ediyoruz Şerife müdüremize. Onur'un arada bir tane kaynamış. Onu dinletelim.
1: Ulan abi ekmeğinize kanmıyor ama bir gün inşallah sana.
0: Ya bak Onur ne diyor, ekmeğimize kan doğrama diyor. Şenol abi Suat'ın kuzuya engel oldu. Çare basit, Suat'ın kuzuyu Şenol abiden alırız. Sıkıntı yok diyor Bayram değil mi? Yani öyle olursa öyle olur bu iş.
2: Suat şaka maka söz verdin. Yani Ali'nin dediği de doğru, sözünü tutacaksın. Helallik almak şart biliyorsun zaten. Ama sen sıranı bekle kardeşim. Sıra şu anda sende değil.
0: Yok son kısma kadar güzel. Helallik almak önemli. O yüzden önce Suat'ın kuzuyu yiyeceğiz arkadaşlar. Önce Suat. Gerisini bilmem ben.

Vallahi hepinizin bu anı beklediğini biliyorum. Hemen bir şey gönderiyorum. Bak, bir şarkı, bir satır dinleteceğim, bir dörtlük. Ondan sonra veda edeceğiz. Veda edeceğiz bunlar.

Ramazan, Ramazan Yıldız, Orhan Usta. Size de gelsin bu güzel eser. Mahmut Akçagöz. Bütün Müslüm severler. Geri vites yok. Her zaman abi otomatik vites. D. D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bizim arabalarda R yok. Suat'a kuzuyu kilitledik. Geçmiş olsun, tuzağa düştü. Yapacak da bir şey yok. Otelde herkes kalabilir ama biz biraz heyecan olsun diye çadır kurup kamp yapacağız diyor. Oo, Mehmet'e bak sen. Bakalım nasıl bir macera olacak. Bir nevi Survivor yaşayacağız diyor. Ayşe Hanım tam bir all inclusive otel insanı. Ben ise macera peşindeyim. Yeni yerler keşfetmeyi, antik şehirleri gezmeyi seviyorum. Ayşe'nin gözünde antik şehirler taş taşı üstüne koymuş yapılardı diye. Ya Mehmet böyle demeydin, iyiydi. Bak fırçayı yiyeceksin yayından sonra, yemin ediyorum fırçayı yiyeceksin. Benim içinse her taşın ayrı bir hikayesi, ayrı bir tarihi var. İşte aramızdaki en güzel fark da bu diyor. Vallahi bak Mehmet, fırça yiyeceksin, benim faydam olmaz size. Hadi bakalım, gönder gönder emojileri, gelsin veda emojileri. Yarın aynı saatte inşallah tekrardan birlikte olacağız. Arada kaynayan mesaj var mı, onları kontrol ediyoruz.

Adamın adı Fırtına Mehmet diyor. Eyvallah. Bir susarsan dinleyeceğiz diyor Müslüm Baba. Tamam sustum ya. Abi nereye susuyorsun? Sürekli mesaj var. Yayın bitti. Bu şimdi bir yandan başlayacak. Kızlara gelsin. Seher'in kulağı çınlasın. Müslümcü olmuştu o da ben gibi. Sonradan Müslümcü diyor. Sonradan gurme. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viren FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve bir toptancısı ile hizmetinizde. Artse Centrum 11, Simmering'de 11. Viyana'da, Geiselberg Strasse 28 numarada, Animo Eczanesi 20. Viyana'da, Wallenstein Strasse 61 numarada, Bowl Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'taki şubesiyle sizlere hizmet vermekte. Kum Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme Çözüm Ortağınız. Gürbey Restoran 10. Viyana'da, Viyana'nın çorbacısı. Kuellenstrasse 100 numara. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. Hem 10. Viyana'da hem de 11. Viyana'da. Tüm yayın sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Radyomuza sponsor olan diğer firmalarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bize destek oluyorlar. Onların destekleri olmasa bu yayınlar sizlere ulaşmaz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

benden bir tane daha yok diyenler var mı? Günaydın, Guten Morgen, iyi sabahlar. İbrahim Elden yayında. Sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşa. Bugün klima görevi görüyoruz. Buz gibi bir yayına hoş geldiniz. Aslında biz çok tatlı ve sıcak insanlarız ama hava sıcak olunca ben sıcak, hava sıcak çekilmez. Hayatta da çekemem. O yüzden rahat bir şeyler. Klimamı da açtım. İsterse sesim kısılsın, hiç umurumda değil. Sıcaktan nefret ediyorum. Vallahi aşırı derecede çok sıcak. Üstüm başımı çıkarttım sabah sabah vallahi. Abi klimasız da olmuyor. Ne yaptınız dünden bugüne? Keyfiniz nasıl bakayım? Kıymetli dinleyicilerimiz, haftanın tam ortası. Çarşamba günlerini seviyorum ya. Çarşamba enerjisi iyidir. İnsanlar da iyi geliyor. Kovaların enerjisi de iyi. Bakıyorum da kovalar hakikaten keyifleri yerinde yani. Şu günlerde her şey onlar içinmiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Astrolog arkadaşlarım var şimdi. Bazen yazışıyoruz, konuşuyoruz. İbo, senin günün canım benim bilmem ne. Tadını çıkart. Vallahi şu ana kadar gördüğümüz bir şey yok. Hani dedikleriniz kadar heyecanlı. İşte şu seni gelecek, bulacak. Şöyle aşık olacaksın, ayakların yerden kesecek. Hiç ummadığım bir insan seni ayaklarını yerden kesecek. Vallahi öyle bir şeyler göremedik daha yani. Bu hafta daha, bugün ikinci günü gerçi de, bekliyoruz. Ya var ya, bugün ballar. Vallahi bir o kadar güzel keyfim yerine geldi ki mesajlara bakıyorum. Şu ekran yeşil WhatsApp'ın. Radyonun WhatsApp'ına gelin. Bugün herkes için çok güzel şarkılar var. Benden bir tane daha yok diyenlerin bir ellerini göreyim. Güzel. Stuttgart'tan Nuray ablam geldi. South Side Piercing. Ne haber ablam? Guten Morgen İbom diyor. Günaydın canım benim. Keyfin nasıl? Sıcaklarla boğuşuyorsun sen de. Orhan geldi. Hoş geldin reis. Çiçeklenecek tadım. Ne güzel bir şarkı. Nenersi çok iyi ya. Seda da dinliyormuş. Oo, bizim Ece ve ya Ece neredesin sen ya? Hazır mısınız? Hadi bakalım sevgili Ece, kıymetli ailesine. Oğlu şunu dinliyor mu? Ya bizim çok güzel enerjimiz vardı o gün ya. Kadınlar metresi, iyi eğlendik valla. Sedoş da dinliyorum. Sedacığım nasılsın canım benim? Keyfin nasıl? Seda'yı da radyoya bekliyoruz bir gün. Bıcır bıcır valla bir enerjisi var. Murat abi günaydın diyor. Günaydın kanka. Guten Morgen. İkimizden bir tane daha yok demiş. Adam ya. Gerçekten öyle ya. Şu Viyana'da bir sen bir ben ya. Rota neresi Murat abi? Nereye gidiyorsun şu an? Hollanda'dan Ayşe geldi. Günaydın Ayşe'cim. Sabah enerjimiz geldi demiş. Sağ ol canım benim. Çok teşekkürler. Ne yapıyorsun? Aydın geldi İstanbul Ümraniye'den. Günaydın İbo. Günaydın Aydın baba. İbo'cum ben Gazi Osmanpaşa'dan Setil. Hoş geldin Setil. Çok güzel görünüyorsun. Saçların güzelmiş. Cihat geldi. Hoş geldin Cihat. Aa, willkommen İbo. Ya. Nahşutat'tan günaydın diyor. Günaydın Cihat. Hoş geldin Nahşutat. Çok güzel bir yer ya. Güzel yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler canım benim. Nasılsın, ben Zeynep. Aranıza yeni geldim. Hoş geldiniz Zeynep. Birinci locayı açabilir misiniz kızlara? Abileri de açın. Aynen birinci locayı. Yeni gelenleri mesela bak Seda yeni geldi hemen İstanbul'dan. O da çok kıymetli bir isim. Burçlarınızı da yazın bakayım size. Enerji yüklemesi yapalım bugün. Ayten geldi İstanbul Yeni Bosna. Günaydın İbacığım, hoş geldin demiş. Hoş buldum. Kocaman bir günaydın diyeyim sana canım benim diyor. Aa, Ayten'cim İstanbul çok güzel görünüyorsun bu sabah. Melek hoş geldin. Nasılsın? Kızlar ikinci bahardan sonra daha iyi oldun ha. İkinci evlilik yaramış sana. Daha benim bir tane daha hakkım var doğru. Ya bunlar az değil ya. Bana diyor ki İbo'cum hakikaten şu günlerde aşırı kısmetlerim açılmış ama evlilik düşünmüyorum tabii. Onu da söyleyeyim. Kübra mesela açık açık evlilik teklifi yaptı bana ama Nine Kübra'cım Düsseldorf'tan çok teşekkür ediyorum. İbo'cum gel buraya yerleş diyor. Alayım seni demiş. Kızım marketten sanki Bintat süpermarketten Pindrix alıyor ya. İbo gel alayım seni Düsseldorf'a yerleşelim demiş. Canım benim çok teşekkürler.
aslında teklifini var ya, 10 erkekten 10'u kabul eder bekar olanlar, ama çok teşekkürler ya. Çok benim tarzım değil oralarda yaşamak. Ben Avrupa'da yapamam abi. Avrupalı çok çalışıyor. Avrupalı aşırı çalışıyor abi. Sabah kalkıyor 5'te 6'da, ben yapamam. Ben 5'te 6'da ne işim var? Abi ben 2 saat çalışırım, eurolarımı alırım. Benim tarzım bu. O yüzden Avrupa'da ben çok çalıştırdıkları için yapamam. Ha, hali vakti yerindedir. Bana bakabilecek kapasitesi vardır. Düşünürüz. En azından bir 5-6 bin euro bana bir gelir elde etmiş olsa Kübra, en azından derim ki oturalım bunları mantıklı konuşalım, ama öyle 1000 euro 2000 euro bilmem ne, bunlar bizim hafta sonu harçlıklarımız olduğu için yapamam güzelim. 19. Viyana dermiş. Ay yavrum benim ya. Sen canını yiyirim. 19. Viyana'da çok güzel bir yer ya. Şimdi Viyana'da her şeyi ayırmışlar arkadaşlar. 13. Viyana, 19. Viyana benim en favori iki tane noktam. Bir de 2'yi çok seviyorum, 2. Viyana'yı. Orhan abi günaydın kral. Orhan güçlü. Mustafa'cığım hoş geldin kral. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Seda dinliyor mu sevgili Ece? Kolay gelsin. Günaydın demiş. Günaydın paşam, hoş geldin. Arkadaşlar seni kaydetmemiş ama ben isimsiz olarak okuyayım. Sonu 78. Evet, numaralarını kaydetmeyen arkadaşlar öyle artık anons yapacağım. Çünkü yapacak bir şey yok. İsmail hoş geldin Viyana'dan. Nasılsın? 10. Viyana'dan. Small. Serkan'cığım o da dinliyor. Seko'cığım günaydın. İyi sabahlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı sana ve sevdiklerine de armağan etmiş olalım. Evet, radyoda canlı yayındayız. Muhammed Ali, Dinçer ve Alp. Çok teşekkürler. Adam lafı hafif kalır, sevgili Selçuk kardeşimiz de dinliyor. Ne kadar güzel. Günaydın Selçuk. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Sevgili Burak adım. Sevgili Burak. Her gün yazıyorum. Vallahi kaydeden arkadaşlarımızın isimlerini okuyabiliyoruz ama arkadaşlarımızın yoğunluğu olduğu için bu rehberi kaydeden arkadaşımızın. Burak'cığım vallahi bir kez daha notumuzu alalım buraya. Biz de böyle rehberi kaydeden arkadaşımızın yoğunluğundan dolayı. Evet sevgili Burak, şimdi hatırladım seni. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu arada mesaj gönderen dinleyicilerimize bir kez daha günaydın, iyi sabahlar dileyelim. Kimler bizi nerede dinliyorsa şöyle bir görelim. Değerli dinleyenlerimiz, mesajlar arasında Fatma Gül'ün, Rümeysa'nın mesajı var. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Saliha hoş geldin. Ece ve sevgili Ece, oğluşunun ismi neydi ya, bizim derslere de gelecekti ama inşallah bir sonraki sezona davet edelim. Bartu, Bartu dinliyor mu bizi Ece? Kıymetli arkadaşı Seda, Seda da dinliyormuş. En güzel şarkıları onlara da armağan edelim. Hadi burçlarınızı yazın bakalım. Tam buçukta bakalım. Aranızda Kova burcu olan var mı? Kova, Oğlak. Merve Hanım diyor ki günaydın, herkese selam, iyi yayınlar diliyorum. İbrahim Bey hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk Merve Hanım, siz de hoş geldiniz. Merve Hanım da 19. Viyana'da, ne kadar güzel ya. Ben Viyana'ya ilk geldiğim zamanlar dedim ki abi dedim, bu 23 tane Viyana var tamam mı? Her bölgeyi ayırmışlar. Mesela 10. Viyana, Viyana'nın kalbi. 1. Viyana genellikle turistlerin geldiği en yoğun bölge, bizim Taksim gibi. Hani dedim ki İstanbul'u örnek vermek gerekirse, bu Viyana'da İstanbul'da en pahalı yer neresi? Mesela bir yerde yemek yersin, hesap çarpı 5 gelir, neresi İstanbul'da? İşte biraz daha böyle sosyetenin olduğu yer. Ama Viyana'da öyle bir şey yok. 1. Viyana ile 23. Viyana'da herkesin, hani bütün restoran istedikleri kadar kaliteli olsun, arada en fazla 3-5 euro oynuyor. O konuda tebrik ediyorum ya.
Gerçi bizdeki Boğaz manzara birinci Viyana'da olsa orası da çarpı 5 olur da öyle bir şey yok şu anda.

Ama en son kaldığım yer Şampiyonlar Ligi. Bundan sonra Viyana'ya geldiğim zaman o binada kalacağım. Çok iyiydi abi. Hakikaten biraz pahalı ama olsun, hiç önemli değil. Şimdi bazen böyle 22. Viyana'da yerler de var. Orası da böyle işte geceliği pahalı gibi görünüyor ama benim en son kaldığım yerin geceliği çok pahalıydı. Ama çok çok iyi ya. Bütün Viyana ayaklarımın altında. Kesinlikle zaten bugünlerde yine geleceğim Viyana'ya. Ama hiç kimsenin haberi olmaması lazımmış, öyle diyorlar. Böyle bu gizli saklı işleri ben sevmiyorum ya. Bir arkadaşım var, kanka diyor, kimseye söyleme, paylaşım yapma, gel diyor. Abi kime ne ya? Viyana'ya halk inebilir, gelebilir. Kime ne ya? Allah Allah. İstediğim gibi gelirim, yerim, içerim. Kime ne? Hesap verebileceğim kimse yok ki. Şu gelim de şu gölün üstündeki evi almam lazım. Murat abi bir indirim yap da gelelim alalım o evi ya. Avusturyalılarla bir konuş kanka da gidip alalım o göl üstündeki evi. Biraz tadilat yaparım oraya, sıkıntı yok. Şenol abi de güzel rengarenk boyar orayı. Tadilatta da bizim dündarları çağırırız. Ali Süzen de bahçe düzenlemesini yapar, peyzajını. Yer çok iyi ama arkadaşlar. Valla param olsa direkt alırım orayı. Günaydın hocam, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Evet, rehberde kayıtlı olmadığınız için isim söyleyemiyorum. Numarasının sonu 84. Çok sayıda kayıtsız olan isim var. Çok özür diliyorum. Arkadaşlarımız yoğun olduğu için kaydedemiyorlar. Ben size numaranızın sonuyla hitap edeceğim artık. Numarasının sonu 78, numarasının sonu 84.

0: Sevgili Ece ve sevgili Seda, onlar da bizi keyifle takip ediyorlar. İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi Bayrampaşa'yı da çok severim ya. Dün Göktürk'teydim abi. Göktürk çok iyi ya. Gerçekten Göktürk'te en havalı insanların oturduğu yermiş. Hadi bakalım. Günaydın Şenol abi.
1: Kanki pazar veya haftaya pazartesi gel. Viyana'ya, güzel olur. Ben İtalya'da olacağım kanki.
0: İtalya'ya geleyim kanka o zaman. Sen neredeysen ben oradayım. İtalya bana daha yakın. İyi misiniz, nasılsınız demiş. Vallahi Merve Hanım iyi misiniz, nasılsınız? 19. Viyana. Yarın yine oradayım demiş. Gölde o. Murat abi bir video daha at bana oradan ya. Su ve Pino geldi benim güzeller güzeli. Su ne kadar güzel bir yer burası. Su konum at ya, bana konum at, geliyorum ya. İbrahimciğim iyi yayınlar, nasılsın demiş. Milas'tan günaydın diyorum demiş. Bir şey söyleyeyim mi, konum at, geliyorum Milas'a ya. Su ve Pino, Pino'yu sevmeye geliyorum Milas'a. Kafama değil, bak nereme geldi. Tabii kim ölüyor belli. Sana akıl dahi... Dublaj Akademisi'nden sevgili Ebru, hoş geldin Ebru. Nasılsın? Ebru Terziler. Arkadaşlar Ebru Hanım'ı da kaydedelim lütfen. Ebru'cum ben WhatsApp'a yazacağım sevgili arkadaşım. Ailene ve çok kıymetli eşine, çocuklara da çok selamlar. Bizim hangi grup? Bugünkü dersime mi geliyorsun? Çarşamba günü bugün ders var, bir de cumartesi var. Özge diyor ki günaydın mesajım ne oldu İbo'cum demiş.

Çok kıymetli hocamız da dinliyor. Ne kadar güzel ya. Bilal Çuğlan. Burada mıyız hocam? Nasılsınız? Bu arada Karni Sultan Süleyman Hastanesi. Tüm sağlık çalışanlarına bir selam yollayalım. Kardiyoloji çok kıymetli. Kıymetli hocama bir şarkı yollamak istiyorum ya. Ben çok seviyorum Bilal hocamı. Bu arada Instagram'dan da göz atın lütfen. Bilal Çuğlan. Sevgili Bilal Çuğlan. Özellikle kalbini çok seven. Valla ben çok seviyorum. Kendime bakmayı da çok seviyorum. Kıymetli hocamın o güzel enerjisi, içten, doğal, o samimiyeti bize gerçekten yetiyor. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde tüm çalışanlar o yoğunluk arasında çok kısa birkaç dakikada zaman ayırması bizim için çok kıymetli. O yüzden kıymetli hocama da bir günaydın, bir moral şarkısı yollamak istiyorum.

Şimdi kardiyoloji uzmanı kıymetli hocamıza da bir şarkı yollayalım. Seda, sen de kalbine iyi bak. Seda, ah Seda. Herkes kalbini... Arkadaşlar bir kalp gönderebilir misiniz ya? Bir WhatsApp'tan bugünün teması böyle güzel kalpler gelsin bana. Hadi güzel kalpli dinleyicilerimiz bak. Kalbimizi koruyalım. En ufak bir şeyde de kesinlikle kontrol şart yani. Sağlığınızı koruyun. Bilal Çuğlan, sevgili Bilal hocam, kıymetli hocamız, doktorumuz. Daha ne olsun bak, kalp doktorumuz bile dinliyor. Kalbimize iyi bakan kıymetli hocam bile dinliyor. Su ve Pino, su hemen konum atmış bana. Atla gel yayından sonra diyor Milas'a. Aa güzel, Bodrum'a davet ediyorsun yani. Çok teşekkürler Ebru Hanım'a, bizim Dublaj Akademi'den Cumartesi günü grubu. Çok teşekkürler sevgili kıymetli ailene de, çok selamlar. Dün de yazmıştı, evet. Arkadaşlar bugün inşallah kaydederler. Sevgiler, selamlar. Muhammed Müjde, Yıldız geldi. Viyana'dan Yıldız Hanım, hoş geldin Yıldız. Bugün ne kadar güzel, bir sürü kalp atmış Yıldız. Bütün güzel kalpler kıymetli hocamız için. Hadi bakalım. Murat abi, sen İstanbul'a gelince gel senin kalbine de baktıralım. Ya benim ilk zamanlar kalbim çok kırıktı da sonra düzeldi. Hocama gittim geldim, hocam düzeltti vallahi. Biliyorsunuz bir ayrılık yaşamıştım bu. Evlendik, ayrıldık. Kalbim tabii kırıldı, hemen onardık o kalbi. Şimdi var ya, hakikaten insanın kalbi kırıldıkça daha çok sağlam oluyormuş. Şu an mesela kalbime girecek olan kişi çok şanslı mesela. Daha böyle arınmış, mis gibi, sağlam bir kalp. Ne kaçak, ne göçek, ne tuz... Acaba benim kalbim boş mu? Hepsi... Benim kalbim çok mu boş? Evet ya, daha iyisini bulmak için gitmek lazım. Abi bir kısmetim açıldı, anlatamam. Baksana Düsseldorf'tan teklif var, Kübra'dan. Yarın bu arada Almanya'dayım, Düsseldorf'ta. Ben de az değilim ha, demek ki bende de bir... Yok yok, şaka. Ben sadece bir yemek yiyip kahve içip geçmem lazım orada. Bir de yüzük takıyormuşuz orada. Ama biraz da bir şey lazım bana ya. Şimdi şu anda biliyorsunuz evlilikler öyle bir şey oldu ki artık sözleşmeli evlilik yapacağım. Eğer karşı taraf benden ayrılmak isterse 100 bin euro tazminat ödeteceğim. Allah Allah. Ondan sonra nereye gidiyorsa gitsin. Yeni evlilik sözleşmem bu olacak arkadaşlar. Canım ya, ben ayrılmak istiyorum. Tabii canım. 100 bin euro normal, 100 bin euro da tam 200 bin euro öde. Nereye istiyorsan git. Güzel bir sistem ha. Vallahi mantıklı. Tüh ya canım ya, sıkıldım senden ya. Olabilir, sıkılabilirsin. 200 bin euroyu öde güzelim, nereye istiyorsan git. Ender diyor ki abi bayılıyorum sabah sohbetlerine ya. Sık goy goy olsun diye radyo açıyorum demiş. Sağ ol kankacığım. Şenol abi İtalya'ya gidiyormuş. Biz de onun peşinden gideriz, hiç sorun değil. İtalya'da çok seviliyorum çünkü. Mustafa Viyana'dan, Mustafa beni tekrar oraya götür. Ne o, aklım var ya, yemin ederim Viyana'ya gittim. Mustafa beni bir yere götürdü. Abi sakın götürdüğüm yeri söyleme dedi. Gerçekten 50 kere Viyana'ya gittim ama burası çok başkaymış ya. Burası abi Şampiyonlar Ligi gibi. Yemin ediyorum ya, çok güzel bir kültürel etkinlik. Hakikaten Viyana'nın o kültürünü, o enerjisini bize gezdirdi. Adam ya. Hayır hayır Tarkan, abi bu şarkı değil. Tarkan belindeki kemer olayım. Şarkının ismini tık, yapay zeka çıkartır onu. Aynen. Şarkı çok güzel ya. Hazır mısınız? Cuma günü Tarkan'la beraber Dortmund'dayız. Hazırlıkları bitirdiler. Sahneyi gördüm. Çok iyi. Birazdan paylaşacağım. Böyle bir harika bir ambiyans var ya. Çok eğleneceğiz Dortmund'da.
Hazır mısın Dortmund? Cuma günü Tarkan'la beraberiz. 3 Temmuz. Hey, bu akşam tam var ama Tan'a katılamayacağım. Yarın akşam Düsseldorf'tayım. Sevgili Kübra'lara yemeğe davetliyim. Annesi çok güzel yemekler hazırlamış. Belki gelecekte kaynanam olabilir. 200 bin euroyu kabul ederse aile. Benim evlilikle alakalı tabii ki bir yıllık sözleşme yapacağım bu arada. Şaka be, bunlar var şimdi gerçek anlar. Sırf gülün diye söylüyorum, öyle düşüncem yok. Allah'ım rüyamı sen başa bela. Cuma günü Tarkan'la Dortmund'tayız. Hazır.

Eskiler ne kadar güzel ya. Bakar mısın? Elindeki kemer olayım, saçındaki toko olayım falan. Şimdiki şarkılar biraz daha böyle enteresan. Şenol abi gel gel diyor. Geleceğim tabii kankacığım. Biliyorsun ben çağrılan her yere gidiyorum. Yani. Beni çağırmayacaksın. Çağırsanız gelirim. Ayşe geldi. Bizi her zaman değil. İki Ayşe var. Dilek tutalım. Kahvaltı hazırlamış. Balıkesir'e gel diyor. Ayşe ablam gelirim vallahi. Kübra diyor ki aşk olsun İbo ya. Benimle param için mi evleneceksin? Evet.

0: Günaydın Elden, nasılsın? Canım çok sıkkındı, gülüşlerimi sebep verdin demiş. Ya enteresan bir radyo yayını demiş. Takılı kaldım. Ne güzel işte. Ya takılmayın, kafanıza göre takılın, yiyin için, keyfinize bakın ya. Değil mi Sabri abi, İsveç'te bak ne kadar güzel. Bahar gelmiş, yaz gelmiş, denize giriyorlar İsveç'te. Gel diyor, İsveç'e gel, denize gel diyor. Geleceğim. Sevgili Sabri abi harika bir video atmış. Sabri Salih, büyük alkışlar. Bu güzel şarkı Sabri Baba'ya da armağan olsun.
1: Tepe toprak,
0: of aşk, Tarkan.
1: Yoluna dostlar, yar geliyor, veda bulmaz, ömre bere.
0: Almanya'daki dinleyicilerim yarın akşam Düsseldorf,
1: Tepe toprak.
0: Kübra diyor ki Düsseldorf diye söylenme, Düsseldorf. Düsseldorf. Ya ben öyle ördek gibi, Düsseldorf. İdare et işte, Düsseldorf, anlıyorsun yani.

0: Ayşe abla ne güzel selfie yollamışsın. Balıkesir güzeli. İbocuğum seni almak kaç euroydu kaçırdım demiş. Ya çok komiksiniz ya. Arzu, Hamburg, Oya ve Arzu. Çok güzel. Enerjileri de çok güzel. İkizler. Keşke senin de ikizin olsaydı. Biz de sizi alırdık demiş. Hadi bakalım. Ayşe abla gözlüklerini yesinler kız. Çok güzel görünüyorsun. Balıkesir'den Ayşe ablanın sesli mesajı da var. Günaydın.
1: İbocuğum. Zonguldak Devrek'teyim. Dağdayım bir tanem. Tatile geldim bir tanem. Çok güzel, muhteşem, buz gibi. Yıldır yıldır fildir fildir uçuyorum buralarda. Ayılarla domuzlarla haşır neşirim. Beklerim. Zonguldak Devrek.
0: Beni dağa kaçıracak ne abla? Çok korkuttun beni vallahi. Biraz korktum ya. Benim dağ başımda evim var, gel işte. Çok teşekkürler. Nazlı diyor ki günaydın radyomuzun güzel tatlı DJ'yi. Seviliyorsun demiş. Sağ ol güzelim. Bugün pindirikseri biraz fazla içtim ya. Sabah kalktım 6:30-7. Dedim şöyle bir çilekli pindirik içeyim. Şekersiz ve glutensiz. Beni de eklersiniz gruba demiş. Aynen ekleyelim. Sonu 35 ile biten dinleyicimiz Almanya'nın neresinden? Ay, çok isimsiz var. Çok özür diliyorum. Ekip arkadaşlarım adına hepinizden özür diliyorum. Çünkü benim burada gerçek anlamda en hassas olduğum nokta bu rehber olayı. O yüzden tüm ekibim adına sizlerden özür diliyorum. Onlar yoğunlar fabrikada, işler biraz fazla olduğu için. Ama tüm arkadaşım bunu patrona çünkü ne zaman yazsam, şikayet etsem hep şikayetçi taraf oluyoruz. O yüzden saldım ben de yemin ediyorum. Artık karışmıyorum. Tarkan'ın bu şarkısından sonra bir kısa bir mola verelim. Ayşe abla buyur canım. Neredesin şu Zonguldak?
1: Oğlumun adı İbrahim. Günaydın, günaydın. Zonguldak Devrek'ten ben. Gönen'den olan Ayşe ablan biliyorsun uzun zaman oldu.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Hayırlı yayınlar. Çok özledim. Özlem dolusu gül kokulu öpüyorum. Hoşça kal.
0: Oo, gül kokulu öpücükler.

O senin güzelliğin canım benim demiş. Çok teşekkürler. İyi ki varsın. Kaldır kolları, kaldır kolları. İbocuğum, annem çok güzel çilek reçeli yaptı. İstanbul'a dönüşte de sana portakal reçeli ve çilek reçeli. Kızım ben oraya çalışmaya geliyorum. Ve sırt çantam hiçbir şeyim yok. Olduğu gibi tişört falan. Yani sadece bir şeyle geleceğim. Çünkü oradaki kombinlerimin hepsini Dortmund'da yani Düsseldorf'ta o taraftan alacağım, okey? Hiçbir şey yok. Yani bagaj hakkım bile yok. Çilek reçelini ve portakal reçelini bir dahaki sefere sen gelince getir. Sevgi geldi, hoş geldiniz. Sevgi ablam, Sevgi Antlı, bizim Arif Antlı'nın, sevgili Mustafa Başkan'ın kıymetli ablası. Sevgi ablam ne yapıyorsun? Çok kıymetlisin ya. İyi yayınlar kardeşim. Nasılsın demiş. İyiyim abla, sen nasılsın? Bugün Arif'imin doğum günü, kutlayalım demiş. Yeni yaşı, sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Biz yayının başında kutladık. Arif Antlı'nın yeni yaşı, sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Buradan ona iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın sevgili Arif kardeşim, benim kardeşim doğmuş diyor. Onu çok seviyorum demiş. Sevgi ablamı, Sevgi Antlı. Şimdi anneye yazdım, dedim ki anne ne güzel bir çocuk doğurmuşsun valla. O yüzden annemizi de unutmayalım. Akbule annemizin ellerinden öpüyoruz. Yeni güzel böyle inşallah sağlıklı ömürler diliyoruz. Gelelim de şöyle bir Bingöl'e, bir köye beni götürün ya. Meyveler oldu mu anne? Salatalık, domates. Hollanda'dan Ayşe ateşli emojiler yollamış, papatyalar yollamış. İbocuğum seçimini yap, Düsseldorf mu yoksa Hamburg mu, ona göre demiş. Allah Allah. Düsseldorf mu Hamburg mu, selfie yollamış da. Kendi sevgili Arzucuğum, Arzu ve Oya.

Bilal hocam çok teşekkürler. Herkes kalbine çok iyi baksın. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz demiş. İyi ki varsın hocam. Seviliyorsun. Mustafa diyor ki Viyana'ya gel, tarihi güzellikleri benimle gör demiş. Aynen kanka ya. Mustafa çok genç ve başarılı bir iş insanı. Çok değerli bir girişimci. Benim çok sevdiğim dostum. Uzun yıllar Viyana'da doğdu, yaşadı, büyüdü falan. Dinliyorum kral demiş. Adamsın ya. Bak senin tam evinin önünden geçiyorum demiş. Aynı aşklar, hep aynı yaşlar, aynı yüzler, yalan. İbora'yı ses ver. Savaşta hep kaybeder mi? Hep ben mi suçluyum yoksa kader mi? Viyana'da kaldığın evin hemen önünden geçiyorum demiş. Çok teşekkürler. Vallahi çok güzeldi ya. Yüzler.

Nainibo. Karar ver Düsseldorf, Hamburg. Harikasınız ya. Salzburg'dan bak Dilber geldi. Yeni taşınmış Salzburg'a. İbocum insanoğlu ikinci baharda yaşar, üçüncü baharda. Bence kiminle mutluysa öyle devam eder demiş. Oo. Bak ben Almanya'da evlendim diyor Dilber. Olmadı. Birinci evliliğim olmadı. İkinci evliliğim de olmadı diyor. Ama üçte çok mutluyum demiş. Kızım sen şehir şehir geziyorsun herhalde. Almanya'da Stuttgart'ta ilk evliliğini orada yapmış, olmamış. Ondan sonra Köln'e geçmiş, orada da olmamış. Salzburg'dan diyor buldum, evlendim. Çok mutluyum demiş. Allah mutluluklarını daim etsin. 3, 4, 5. Ne güzel ya. Ya var ya. Beni çok güldürdünüz sabah sabah ya. Teşekkür ederim demiş canım kardeşim. Sevgi ablam ellerinden öpüyorum. İyi ki varsın. Amin inşallah. Uzun güzel yaşlar olur sana, seni sevenlere. Sevgi ablam da çok kıymetli vallahi. Ama ailede herkes çok iyi ya. Vallahi çok kıymetlisiniz o güzel aileye. Hepsini çok seviyorum. Ahmet abime, sevgili başkanım, Sto başkanı. Sevgili Arif'imizi, kuzen, sevgili Alişim'i, o güzel aileye çok selam. Babaya da Allah rahmet eylesin, onu da analım güzel unutmadan. Güzel dualarımızı da eksik etmeyelim. Mekanı cennet olsun inşallah. Seda diyor ki, günaydın İbocuğum, nasılsın, bana da bir şarkı var mı demiş. Tabii ki var. Şengül geldi Viyana'dan. Bizi her zaman dinler ve dinletir. Hoş geldin Şengül. Saat başı molam için 10 dakikam var arkadaşlar. 10 dakika daha konuşabilirim. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da yeni açıldı. Mutlaka gidin. Açılışı özel ürünler var. İndirimler var. Pinderings'lerde içecek bölümünde.

Ece'nin arkadaşı Seda da WhatsApp'a gelsin. Seda'cığım bak, o dinlediğin linkin hemen altında WhatsApp var. Yeşil ikon. Oraya hemen WhatsApp'a gel. Sen de bir günaydın de. Hemen dinlediğin internet sayfasından orada en altta yeşil WhatsApp ikonunu göreceksin. Kocaman. Tıkla ona. İbo'cum ben Seda de. WhatsApp'a nasıl gelebilirim diye sormuşsun. Hoş bulduk İbo demiş. Teşekkürler. Eli işte kulağı bende olanlar var mı? Mesela eli işte çok çalışıyor. Patron başında, müdür, şef başında ama zor şartlar altında. Bizi dinleyenler varsa bir yazabilir misiniz? Eli işte kulağı bende olanları bir göreyim. Bugün 1 Temmuz. Temmuz ayının ilk günü. Yepyeni bir ay başlangıcı.

İbocuğum seversin sen demiş. Ayın biri maaş günü demiş. Arkadaşlar ben aylık almıyorum ki maaş günü. Beni yıllık kapatıyorlar. Sezonluk. Abi Ali Bey öyle. Ali Bey de hiç uğraşamam ben bununla. İkide bir benden para isteyecek. Bir yıl veriyor, susturuyor beni mesela. Beni susturmak çok kolay. Bir yıl maaşımı veriyor. Çıt çıkmaz benden. Çok mantıklı biliyor musun? Beni susturmanın en kısa yolu bir yıl vereceksin maaşımı. Çalıştıracağım beni. Her zamanki gibi elim işte kulağım sende demiş Viyana'dan Yıldız, hoş geldin. Yengeç kadını sevgili Nuray Altındaş. Nuray ablacığım sen de hoş geldin. Nasılsınız? Eli işte kulağı bende. Southside Piercing Nuray. İki Nuray dilek tutalım hemen. Şu tut karttan Nuray ablamıza da bir günaydın. Sevgi ablamız Sevgi Antlı. Ablamız ne demek rica ederim her zaman. Hamburg'dan sevgili Arzu ve Oya. Teşekkürler. Seda'cığım da geldi. Evet, Seda'yı da kaydedelim arkadaşlar. Seda çok kıymetlimiz bizim. Seda'cığım burcun ne canım senin? Hemen seni bir yorumlayalım Seda. Bak herkes geldi şu anda radyoda. Ama ben çok çalışıyorum ya. Vallahi bile bu müdürler, bu patronlar da bu çalışmayı görmüyorsa artık ne diyeyim ya. Vallahi billahi ya. Bak ne güzel. Bütün WhatsApp

0: Sen diyor Hülya ablanın gençlik zamanlarını görecektin. Bakma yaşım şimdi 50 ama 20'li yaşlar 20... Abla... Abla öyle bir çabamız yok şu anda. Yarışma da yapmıyorum. Mutlaka çok güzelsindir ama şimdi de güzelsin yani. Ben de boğa burcuyum. Bana alkış yok mu demiş. Tabii ki var. Tüm boğalara. İstanbul'dan Selim'e geldi. Hoş geldin Selim'e. Ayten geldi. Çok teşekkürler. Bugün var ya radyomuzun reytingi çok yüksek maşallah. Benim elim işte ayaklarım pedalda demiş. Ya Murat Erdatlı. Şef başımda, kulağım sende diye. Çok iyi Erdatlı ya. Eli direksiyonda, ayağı pedalda, kulağı bende. Şef başımda. Aa, çok iyi ya. Teşekkürler Hollanda'dan Ayşe. Günaydın demiş, hoş geldin Salim abi. 61,5 oflu. Salim abi, ne oldu bizim oyuncular Salim abi?
1: Avusturya'ya selam.
0: Bak ne demiş. İbocuğum Avusturya'ya bir selam yollar mısın diyor. Avusturya'daki dinleyicilerimiz için demiş. Kim bu mesajı yollayan? Zehra Hanım buyurun.
1: Avusturya'ya selam.
0: Seda Başak Burcu'ymuş. Seda yükselenin ne canım? Seda Başak Burcu yükselen önemli burada. Günaydın elden nasılsın? Çok seviyorum ya. Radyoyu dinlemek bana haz veriyor demiş. Ne kadar güzel. Ya bir şey söyleyeyim. İyi ki radyo var ya. Bak goy goy yapıyoruz. Selam yolluyoruz. Radyomuz büyümüş. Bayağı bir yüksek oranda dinleyici oranımız oldu. Burada benim bir katkım varsa, ekip arkadaşlarımın katkısı varsa ne mutlu. Ben çünkü gece gündüz link atıyorum. WhatsApp numarasını atıyorum. Radyo bizim olduğu için. Selam kardeşim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Oo. Gürcan Bey de aramızdalar. Akarım sonsuza deli sel gibi. Tut çevrele, tut gül. Ya biz de diyor şu anda kahvaltı keyfinde seni dinlemeyeceğiz. Şu güzel bahçede bir gün beni davet edin ya. Gürcan abi ne güzel bir ortam. Seni seviyoruz. İyi ki varsın yakışıklı abim. Zuhal ablam ve Gürcan abim de dinliyor. Yükseleni aslanmış. Başı aslan. Tüh ya. Aslında ben tüm burçlarla çok iyi anlaşırım ama

6 dakika sonra molaya çıkacağım, pindirinks içeceğim. Haberiniz olsun. 6 dakika sonra. Burç yorumlarında çok kıymetli bir astrolog burada olacak.

Yarın Düsseldorf'ta oluyorum. Almanya'daki dinleyicilerimizle buluşacağız. Düsseldorf, İbrahim Elden yarının tadını çıkartacağız. Cuma günü de Tarkan'la Dortmund'ta oluyoruz. Haberiniz olsun. Çok eğleneceğiz. Cumartesi sabaha karşı 4'te de uçağım var. Düsseldorf ve Dortmund'taki dinleyicilerime duyuruyu yapalım. Yakın olanları bekleriz. Köln, Dortmund, Düsseldorf, o bölgede bizleri dinleyenler, İbrahim Elden yarın güzel bir buluşma yapalım.

0: Burcu'm bütün kuzenlerimi çağırdım seni görmek için demiş. Pınar özellikle İstanbul Bahçeşehir'den gelmiş. Tarkan konseri için. Kız normalde İbo'ya söz verdim ona patatesli kaşarlı börek yapacağım diye. Allah'ım ya zahmet etmeyin be. Pınar sevgili Kübra'nın kuzeni. Pınar Boşnak güzeli. Bu güzel şarkı darmağın olsun. Bütün güzel dinleyicilerimize darmağın olsun. Seda bak görücüye çıktım. Elini çabuk tutmadın. İbocum ben ayrılmam merak etme 200 bin euro da cepte kalır demiş. Çok tatlısınız ya. Terazi kadınıyım ben demiş. Çok teşekkür ederim. Teraziler de geldi. Boğalar gel. Çok boğa burcu var bu arada. Yengeçler çok var. Hollanda'dan sevgili Ayşe harika bir selfie olmuş. Bakalım bugün ruh haline. Güzel. Gamze ve Fatma Gül ne yapıyor? Bizim manzaramız nasıl? Zonguldak'ta deniz kenarında harika bir manzaradan Ayşe ablamız da fotoğraf atmış. Gürcan abinin bahçesi de çok güzel ya. Sevgili Düsseldorf'tan Kübra, burası da bizim bahçemiz İbocum. Sabah burada kahvaltı yapacağız demiş. Kahvaltıya kalmayacağım. Canım benim yarın ben sizi gördüğüm zaman otelime dönmem lazım. Çok öpüyorum. Aynen kahvaltıyı burada yapacağız demişsin. Cuma sabahı. Nine Kübra. Kaçmam lazım. Hadi bakalım tüm cici kızlara gelsin bu güzel şarkı. Yakışıklı beyefendilerden. Hadi bakalım. Son 3 dakikamız molaya çıkacağız. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor.
1: Ah cici kız.
0: Üsküp'ten Yeşim var bizim güzeller güzeli solistim. Yeşim Erbey'e de bir günaydın diyelim. Üsküp güzeli.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, server altyapı yenileme çalışmamız nedeniyle birazdan güncelleme bittikten sonra, bazen güncelleme oluyor. Yayınlarımızdaki kaliteli kesintisiz, çünkü bir anda yüklenme oldu, ben buradan anladım zaten, çünkü aşırı yüklenme bayağı bazen altyapımızdaki o güncelleme ile beraber geçici bir dinleyemeyenler varsa, tabii linki ilk dakikada açanlar da var. Yeni gelenler biraz yayını dinlemekte zorluk çektiğini yazmışlar bana. Birazdan altyapı güncellemesi bittiği zaman yeni gelenleri de davet edeceğiz. Merhaba, iyi yayınlar demiş Hüseyin abi. Sen de hoş geldin. Viyana'dan nasılsın? Güzel şarkı sana ve sevdiklerine darmağın olsun. Günaydın Elden, nasılsın? Ben Mihriban. Teşekkürler. Kerim Tekin'den bir şarkı istemiş. Cici Baba isimli parçayı çalar mısın demiş.
1: Dalmışım sulara.
0: Çok güzel olur. Salim abi, iyi yakaladın. Birazdan paylaşalım onu. Ece de yay burcuymuş. Ne güzel. Seda, o zaman önce Başak yükselen aslan. Sonra bizim Ece'nin burcu yay. Bakalım onun yükselenine. Az sonra yorumlayalım. Abdullah'cığım açtın mı? Barış abi dinliyor mu yayını? İstanbul Esenler. Barış arkadaşımıza da Abdullah'tan armağan olsun. Abdullah Sarıduman'dan.

Herkese bir kez daha günaydın. Guten Morgen. Kimler bizi nerede dinliyorsa şöyle güzel mesajlarınızı da gönderin. Terazi burcu, boğa burcu, yengeç ve akrepler şu ana kadar en yoğun mesaj atan, aslan ve başaklar da var. Ne kadar güzel. Kimle başlayalım arkadaşlar? Koç burcu var mı mesela aranızda? Koç burcu. Kimle başlayalım? Aslanla mı başlayalım? Yayla mı başlayalım? Kimle başlayalım? Hadi bana yazın. Terazi mi? Boğa mı? İkizler mi? Balık mı? Yengeç mi? Bana yazın hemen. Astrolog arkadaşımızı bir 5 dakika sonra falan bağlayabiliriz.

Allah Allah. Yandan, yandan, bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. Burak adamsın ya Şengül, maşallahıma. O da Oğlak Burcu. Numarasının sonu 35 ile biten kıymetli dinleyicimiz, siz de hoş geldiniz. O da Oğlak Burcu. Sevgili Ebru arkadaşımıza da selam. Tahir Bey, çok teşekkürler. Almanya'dan artı 49. Arkadaşlarımız isminizi yazsın, bir isim alabilir miyim ya? Numarasının sonu 35 ile biten. O kadar çok isimsiz var ki tek tek bunlara ekip arkadaşlarımız bugün bakacaktır diye düşünüyorum. Haberiniz olsun, çünkü bugün aşırı bir iş var burada. Yani sadece bu bir kişinin bugün bu rehberleri düzeltmesi lazım. Yani sadece, başka hiçbir iş yapmasın. Günaydın. Ya bu şarkıyı bana armağan eder misiniz? İbo'cum, bu şarkı benden sana gelsin der misiniz ya? Hadi bu şarkı bana gelsin. Levent Bey'i de kaydedelim. Bakın adamcağız 2 aydır mesaj atmış. Sonu 35 ile biten dinleyicimiz. Almanya'dan Levent Bey'i de kaydedelim.

0: Yılın en iyi şarkılarından bir tanesini biliyorsunuz ki Tan'ın son şarkısı. Birazdan bu akşam harika bir konserde sevenleriyle buluşacak sanatçı.
1: Söylüyor mu ya?
0: Valla bu akşam benim dersim var Başakşehir'de, Yeni Medya Akademi. O yüzden konsere gidemeyeceğim ama ekip arkadaşlarım orada. Yoksa bugün var ya, vur patlasın çal oyunu, çok eğlenirdik. Arkadaşlar, aranızda konser kafasında olan var mı? Konseri çok seven, çılgınlar gibi eğlenmek isteyen. Var mı? Şöyle elleri görebilir miyim? Evet ya İbo'cum, artık böyle eğlenmek istiyorum, dans etmek istiyorum diyenleri bir görebilir miyim? Sürprizim var o yüzden. Önce bir göreyim. Arkadaşlar biz Yeni Kapı'da olacağız. Bakın 10, 11, 12 manifeste olacağız. Manifestival. Haberiniz olsun. Ondan sonra da işte Kenan Doğulu falan var. Motive var. 1 Ağustos, 17 Ağustos tarihleri arasında da yine Yeni Kapı'dayız. Türkiye'nin en iyi starları yine orada olacak. 2 Ağustos Ajda Pekkan, 4 Ağustos'ta Serdar Ortaç ve tüm sanatçı ekibi, çok güzel eğleneceğiz be. Gülşen var, ayın 9'unda sanırım. Edis var, ondan sonra Cima, Tiesto geliyor, ünlü DJ. Semih Cenk falan var, Yıldız Tilbe var, ya çok isim var. Gerçekten, acaba bu akşam çıldırmaya hazır mısın Tan hayranları? Seda bence bu şarkıyı seviyor. Başak Yükselen Aslan, Sedacığım, hazır mısın?
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam. Sen kaçarsın, sen yakarsın, sen olmadık yere
0: Apocuğum,
2: olay yaparsın.
0: Hazır mısın? Abdullah Sarıduman, Barış abimiz dinliyor mu?
2: Gel, varsa bildiğin.
0: Hadi o zaman, İstanbul Esenler'in göz bebeği Abdullah'cığım, canım kardeşim ya, her zaman yanımızda. Adayol, gerçek anlamda bak bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten çok sevdiğim bir kardeşim Abdullah. O da bizi dinliyor. Şimdi günün şarkısı, Barış abimize derman edelim. Ne zaman bir ricamız olsa hiç kırmaz Abdullah bizi. İyi ki varsın dostum. Arkadaşlar bakın, Abdullah aynı zamanda bir pati dostu. Bakın bu çok önemli. Bu yaz sıcaklarında sürekli kontrol ediyor. Kaplardaki o sıcak suyu değiştirip yerine daha temiz ve içilebilir bir su. Pati dostu, Esenler'deki tüm kedilerin, tüm pati dostlarının yanında, kedimizin, köpeğimizin, tüm sevimli patilerimizin yanında Abdullah kardeşim ya. Mamasından tutun da içeceğine, suyuna, çok... Ya bu çocuğu var ya, vallahi bir ödül vermemiz gerekiyor bu çocuğa ya. Abi tek tek gidiyor. Geçen gün bizzat gördüm. Ne yapıyorsun dedim. Kanka kapları değiştiriyorum. Bu sıcak suyu dedi. Nasıl içsinler bu patiler? Hemen sularını değiştirdi. Daha içilebilir bir su koydu. Ona da şahit oldum. Söylemek istedim yayında. Pati dostu, patileri sevenler, bizim kalbimizde çok özel yeri var. O yüzden... Patileri sevmeyen zaten insan sevemez ya.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi size harika bir şarkı dinletmek istiyorum. Çok güzel ya. Müjde Kızılkan. Ya Müjde, en yakın zamanda kesinlikle bir röportaj yapmamız lazım ya. Al benim, muhteşem bir şarkı. Ya bir şey söylesem inanır mısınız? Bazen böyle işte basın danışmanı arkadaşlarımın o güzel enerjilerini alınca çok iyi geliyor bana. Gerçekten öyle. Kurtuluş dinliyor mu şu anda bilmiyorum ama benim için çok değerli bir iletişim danışmanı. Kurtuluş Buğday! Kaldır kolları Kurtuluş! Tam bir radyo şarkısı ya.

Günün en güzel şarkısı. Müjde Kızılkan, Al Beni. Muhteşem bir şarkı. Bu güzel şarkıyı bizlerle buluşturan sevgili Kurtuluş Buğday'a çok teşekkür ederim. İyi ki varsın Kurtuluş. Kaliteli müzik en iyilerle devam ediyor burası. Avrupa'da en çok dinlenen Türklerimizin radyosu. Viyana FM'de İbrahim Elden yayında. Sadece Avrupa'nın dört bir yanı değil, dünyanın her yerinde yayındayız. Yunanistan 106.9, Kuzey Kıbrıs 97.0 ve tüm Avrupa'da bizleri dinleyenlere de günaydın.

Kıymetli dinleyenlerimiz, günün en güzel, en keyifli şarkılarıyla devam ediyoruz. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Kimler aramızda bir görelim dedik hemen. Mehtap hoş geldin. Sevinç, Talha, Yunus Emre ne kadar güzel. Abdullah ne kadar kıymetli bir çocukmuş. Apacım öyle ya, benim canım kardeşim. Sabahları özellikle her sabah benim sesimi duymadan güne başlamaz yani. Salim abi ne yapıyorsun paşam? Abi şu oyuncularını yolla bana. Salim abi biliyorsunuz Evin Kast'ın direktörü, çok kıymetli bir abimiz. Salim abi en favorini yolla, günün projesini seninle paylaşacağım. Kendime bir proje çıkartayım Salim abi, ne yapayım ya. Derya geldi Almanya'dan, Essen bölgesi. Almanya Essen uzak mı Dortmund'a sevgili Derya? Viyana'dan Şengül geldi, hoş geldin bir kez daha.

İbo'cum beni hatırladın mı demiş. Fotoğrafına bakıyorum da. Bir şeyler yazsana ya hatırlamak için lütfen.

Sanat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Avrupa'da dört bir yanda şubeler bekleniyor Bintat'tan. Şu anda Viyana'dayız. Viyana'da 22. Viyana daha yeni açıldı. Çok güzel bir market. Mutlaka uğrayın. Bintat Süpermarketlerinin. Bu arada içecek reyonunda Pindirings alın bol bol. Pindirings'siz gün kesinlikle düşünemiyorum. Soğuk için buz gibi Pindirings'ler sizleri bekliyor. Şengül mesela günde 10 tane Pindirings içiyor. Kadıncağızın ruh hali değişti vallahi. Yüzündeki güzellik daha çok güzelleşti. Artık bundan sonra daha mutlu, daha heyecanlı. Sabahları Süpermen gibi kalkıyor. Örümcek adam gibi güne devam ediyor. Niye? Çünkü o Pindirings içiyor. Siz de Pindirings için güne Süpermen gibi başlayın. Pindirings Viyana'daki tüm Türk marketlerinde, Bintat Süpermarketlerde. Bintat Korneaburg şubesinden sonra 22. Viyana'da sizlerle. Çok yakında iki şube daha geliyor. Bir kıvılcım. Mesela kız isteme olaylarında artık kahve yerine Pindirings tüketebilirsiniz. Çok güzel bir içerik hazırladım da Pindirings ailesiyle paylaşacağım. Bütün

İbo'cum Salzburg'a ne zaman geleceksin demiş. Dilber'cim valla Salzburg programım yok şu anda. Geleceksin ömrümü. En yakın programım yarın Almanya var. Neresine gidiyoruz? Düsseldorf'a, öyle diyorlar. Düsseldorf'a.

0: Yarın Düsseldorf'tayız. Sevgili çok yakın arkadaşım, sevgili Kübra'nın misafiri olarak gideceğiz. Kendisi çok başarılı bir iç mimar. Çok iyi tasarımları da var ve çok büyük projelerde çalışıyor. Ayzan onu seviyorum. Kıymetli annesinin de özel davetlisiyim. Buradan o güzel aileye de selam yollayalım. Kuzeni Pınar ve tüm kuzenlerini çağırmış. Çok kalabalık olacağız yarın anlaşılan.
1: Sorma garip gönlümü.
0: İnşallah bunlar yüzük falan da takmazlar bana.
1: İçin için. Sorma garip gönlümü.
0: Bahattin teşekkürler, günaydın.
1: Yanıyor için için. Böyle devam ederse saracak yüreğimi.
0: Bu geceki Tan konserinde bana videolar atar mısın İbo'cum demiş. Tabii ki atarım Şengül'cüm.

Seda bizim çok kıymetlimiz, sevgili Ece'nin bir tanecik kankası. Bu güzel şarkılar ona darman olsun. Evet, burç yorumlarının enerjisiyle devam edeceğiz şimdi. Mesela Başak Burcu en çok hangi burçla anlaşır sizce? Hadi bunu Seda'ya soralım. Seda, senin yükselenin aslan. En çok anlaştığın, ikili enerjisini sevdiğin burç hangisi? Bugün burçları size sormak istiyorum. Ama en güzel şarkılarını çek demiş. Ha canım. Oldu güzelim. Onun için tek tek bekledim. Telefonumun şarjı biter vallahi. Filiz Aydan, çok teşekkürler. Hollanda'dan, Dam City'den kocaman günaydın. Burada dükkanım var, küçük butik. Eray link attı, bu çocuğu dinle diye. Çocuk mu? 40 yaşındayım ya. Ne güzel, beni hala çocuk ruhlu görüyorsunuz.

Herkese günaydın bir kez daha. Başak Yükselen Aslan Seda diyor ki benim diyor yay ve boğalarla çok iyi anlaşırım. Balık burcuyla da aram iyidir demiş. Kova hariç, oğlak hariç hepsini yazmışsın. Nine Seda. Kovalarla aram iyi demen lazımdı burada. İbocuğum beni de bir klipte oynatırsanız çok sevinirim demiş. O işlere bizim Evin Kast bakıyor ya. Salim abiye. Bircan şu an İsviçre'den günaydın diyor. Alp dağlarından günaydın. Vallahi iyi yapıyorsun. Sağlıklı git. Kaç gündür yollarda vallahi. Geze geze gidiyor Avrupa'ya. Anka Premium Event sevgili Bircan ve ailesini sevenlerine gelsin şarkılar. Çocuklara pizza yapıyorum, bir dilimde sizin yerinizi yiyeceğiz demişler. Afiyet olsun. Artı 43 660 130

Şarkıyı belirleyelim ve veda edelim. Son şarkı hangi şarkı olsun? Son şarkıyı bakalım hangi dinleyicimiz belirleyecek. Mesajlarda da görelim lütfen. Evet, gelsin güzel bir Gülşen şarkısı.

kıymetli dinleyenlerimiz, yarın aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kıymetli dinleyenlerimiz, aramıza yeni katılan, yeni mesaj atan dinleyicilerimiz, inşallah sizlerle çok güzel anılar biriktireceğiz. Kerim Tekin'in şarkısını yetiştiremedim, Cici Baba şarkısını Salim abi. Şengül çok teşekkürler. Gülşen şarkılarına bayılıyorum demiş. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Bol bol Pindirings için. Çünkü Viyana'daki tüm dinleyicilerimiz güne Pindirings'e başlayın. Çocuklarınıza da Pindirings içirin. Pindirings Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bintat süpermarketlerine çok teşekkür. İyi ki varsın Bintat. Yeni şubelerde görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.

0: resme bakarken. Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Sağlık sisteminde yeni reform planı hazırlandı. Avusturya hükümeti, sağlık sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir reform paketi hazırladı. Plan kapsamında hayati tehlikesi olmayan hastalar hastaneye gitmeden önce 1450 danışma hattını arayarak ön değerlendirmeden geçecek. Dijital sağlık hizmetlerinin de yaygınlaştırılacağı pakette özel doktor ücretlerinde şeffaflık sağlanacak. Reformla birlikte acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Avusturya yardım ekibine izin çıkmadı. Venezuela'da yaşanan şiddetli depremlerin ardından bölgeye tıbbi destek sağlamak için hazırlanan Avusturya yardım ekibi ülkeye giriş izni alamadı. Ekipler Venezuela Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası tıbbi yardım ekiplerini kabul etmeme kararı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kararın ardından ekibin görevi iptal edilirken yardımların malzeme desteği ve koordinasyon üzerinden sürdüğü belirtildi. Türk aileye yapılan çirkin saldırının faili yakalandı. Tirol eyaletinde geçtiğimiz Ramazan ayında bir Türk ailenin kapısına kesilmiş domuz başı ve ırkçı not bırakan şüpheli yakalandı. Aylar süren soruşturmanın ardından tespit edilen 29 yaşındaki Avusturya vatandaşı kapıya astığı hakaret içerikli notla gerçekleştirdiği bu provokasyonu düşünmeden yapılmış kötü bir şaka sözleriyle savundu ve polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Avusturya'da bütçe açığı hızla büyüyor. Avusturya devletinin kamu borcu 2026'nın ilk çeyreğinde hızla artarak 431,4 milyar avroya yükseldi. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre devlet borcu sadece 3 ayda 13,3 milyar euro artarken bu dönemde 7,3 milyar euroluk dev bir bütçe açığı oluştuğu açıklandı. Uzmanlar artan borcun önümüzdeki dönemde mali baskıyı arttırabileceğini belirtiyor. Çifte vatandaşlara askerlik muafiyeti gündemde. Yurt dışında yaşayan çifte vatandaşları ilgilendiren yeni bir askerlik düzenlemesi üzerinde çalışma yürütülüyor. Yasa taslağına göre yurt dışında askerlik yapanların Türkiye'de yeniden askerlik yapma zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Düzenlemenin özellikle Avrupa'da yaşayan yaklaşık 400 bin gurbetçiyi etkilemesi bekleniyor. Tasarıda emeklilik haklarına ilişkin bazı düzenlemelerin de yer alabileceği belirtiliyor. Avusturya'da klima izinleri kolaylaşıyor. Avusturya'da hükümet artan sıcaklıkların ardından ülke genelinde ev ve iş yerlerine klima takılmasını zorlaştıran yasal engellemeleri kaldırmak için çalışma yapıyor. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte kiracıların ve daire sahiplerinin yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klima taktırması çok daha kolay hale gelecek. Su tasarruf önlemleri devrede. Aşırı sıcaklar nedeniyle Viyana'da su tasarrufuna yönelik yeni önlemler uygulamaya alındı. Günlük su tüketiminin normalin yaklaşık %45'in üzerine çıktığı açıklandı. Belediye, sokak temizliği ve yeşil alan sulamasında su kullanımını sınırlandıracak. Yetkililer şu an su sıkıntısı olmadığını ancak vatandaşlardan tasarruflu kullanım istedi. Soyduğu otel odasında uyuyakaldı. Viyana'da bir otel odasında hırsızlık yapan Slovak uyruklu şahıs, çaldığı eşyalarla birlikte yatakta uyuyakaldı. Odaya dönen İngiliz turistler hırsızı fark ederek otel yönetimine haber verdi. Avusturya'ya giriş yasağı bulunduğu öğrenilen şüphelinin çantasında çalıntı pasaport, kredi kartı ve anahtarların yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirildi. Fahiş kiralara karşı emsal karar. Avusturya İşçi Odası'nın girişimleriyle hakkını arayan bir kiracı, lehine imsal niteliğinde bir karar sonucu ev sahibinden tam 42 bin euro kira iadesi almayı başardı. Uzmanlar ülke genelinde kiracıların sadece geçen yıl 168 milyon euro fazla ödeme yaptığını belirtti. Yetkililerse mağduriyet yaşamamak adına kiracıların yasal haklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Öğrenci yurdunda korkutan yangın. Viyana'nın 19. bölgesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yangın çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti ve bina tahliye edildi. Yurtta kalan 302 öğrencinin güvenli şekilde dışarıya çıkarıldığı ve olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklandı. Eski sevgili baltayla dehşet saçtı. Kerten eyaletinde bir adam eski sevgilisine ve onun erkek arkadaşına baltayla saldırdı. Feci saldırıda kadının erkek arkadaşı olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan kadın evden kaçarak kurtulmayı başardı. Olay sırasında evde uyuyan iki çocuksa yara almadan kurtuldu. Olay sonrası araçla kaçan saldırgan tırla kafa kafaya çarpışarak can verdi. Avusturya'nın yeni nüfusu belli oldu. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılı başı itibarıyla Avusturya'nın toplam nüfusu 9.215.956'ya ulaştı. Açıklanan güncel rakamlar, ülke nüfusunun istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini ortaya koyarken, demografik yapının da değişim sürecinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, nüfus artışında göç hareketlerinin önemli rol oynadığını belirtti. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde sıcak ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 18 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 33 derece olacağı tahmin ediliyor. Yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri görülebilir. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda dün oynanan maçlarda rakiplerini yenen Fas, Norveç, Fransa ve Meksika son 16'ya kalmayı başardı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Merhaba, merhaba, merhaba. Yine yeniden buluşmayı başardık mı? Başardık. Viyana FM kavşağındayız ve an itibariyle baş

0: Evet, herkes yerini aldı mı? Aldınız mı yerinizi? Tüm koşturuşa biraz dur deri. Takvim yaprağımız Tamer'in de belirttiği üzere 1 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Ve günlerden çarşamba. Biz böyle güzeliz. Evet, geldik dayandık haftanın ortasına. Yani bana göre haftanın ortası yoktur aslında ama çarşambaya haftanın ortası diyorlar. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Ne eksik, ne fazla. Ve yepyeni bir aya bugün merhaba dedik. Temmuz ayına merhaba dedik. 2026'ya ilk başladığımız günleri hatırlayanlar vardır aranızda. Allah'ım, yepyeni bir yıla başlıyoruz diye başladık. Bakar mısınız kaç ay geçti? Hep bir telaşsız barış. Geçsin bakalım. Geçsin gitsin inşallah. Geçtiğimiz 2026 birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay, altı ay yaralamışız. İşte bu altı aylık sürede inşallah güzel bir iz bırakmışızdır hep birlikte. Evet efendim, öncelikle programımızın sponsorlarına teşekkürlerimi iletiyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol müşterili, bol bereketli günler diliyorum kendilerine ve ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e, şu sıcak günlerde bizi ferahlatan Pindrinks'e ve radyom Viyana FM'e, Viyana ile buluşturduğu için Pindrinks'i çok çok çok en kocamanından teşekkür ediyorum.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Hemen Pindrinks'imden alayım. Dolapta sakladım ama Batuhan yerini bulmuş. Allah'tan bitirmemiş. Hadi bir yudum Pindrinks, iyi gider.

Yeniden birlikte. Evet değerli dostlar, değerli yol arkadaşlarım, an itibariyle dedim ama an itibariyle dedikten sonra bile kaç dakika geçti. Ya işte şöyle bir şey olsa mesela, böyle bir elimizde yetki olsa, bir güç olsa, tamam zamanı burada durduruyorum deyip böyle zamanı bir durdursak, tamam devam edebilirsin desek, sonra devam etse falan. Yani olmayacak bir şey tabii. Olsa da korkma, hiç yanımdayım sen. Ben oldukça... Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel mesajlarınızı her programda heyecanla bekliyorum. Bu programda da heyecanla bekliyorum. Olsa da korkma, hiç... Bir de merak ediyorum. Ben oldukça dünya bile dar değil, inan ki. Yazmayan, yazamayan dostlarım, iş yerlerinden dinleyenlere Allah kolaylık versin. Ve seyir halinde dinleyenlere güzel mesafeler diyorum. Evlerinden dinleyenlere inşallah işler güçler bitmiştir. Ayaklarınızı uzatmışsınızdır, programı dinliyorsunuzdur diye hayal kuruyorum.

durumları eşitlemek lazım değil mi? Siz orada sıcaktan yanarken biz burada püfür püfür rüzgara ah ne güzel esiyor falan diyememeliyiz. Evet, bir haberim var. Türkiye'de Afrika'dan giriş yapan sıcak hava dalgasının etkisine girmiş bulunmakta. Evet, bugün İstanbul'da sıcaklığın 40 dereceye kadar ulaşacağı haber bültenlerinde, haber kanallarında insanlara duyuruldu. Ve Fransa'da, İspanya'da, Almanya'da sıcaktan, aşırı sıcaktan ölümler söz konusu. Ve gerçekten de hiç görülmeyen sıcaklıkların Avrupa'da da etkili olması insanları birazcık şaşırttı. Efendim artık ne denir? Başımıza ne gelirse dayanma gücü versin Allah. Dayanıyoruz ya, bir şekilde dayanıyoruz. Önemli olan dayanabilmemiz. Kimler bizlerle birlikte? Şöyle bir bakayım. Efendim, Tamer bizlerle, Ayten bizlerle, Ispartalı Ayşe yazmış, Günay yazmış, Cevat yazmış, Güneşli İngiltere. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Yalçın Emine bizlerle. Bunlar daha program başlamadan yerini alan dostlarımız. Derya bize ulaşmış. Şenol'un sesli mesajını görüyorum.

Al beni, sonra pişman olursun. Girişe bak ya. Ne kadar özgüvenli türkülerimiz var. Aranızda ordulu var mı? Ordu türküsü.

0: parmakları.
1: Evet, daha önce sizlerle konuşmuştuk. Ordu Boztepe'den gerçekten Karadeniz'i izlemek, inanılmaz bir manzaranın içinde kendinizi bulmanızı sağlıyor. Bir de Boztepe'nin bir özelliği var. Oldukça yüksek bir tepe. Teleferikle çıkılıyor bu arada. Ben çıkana kadar iyi ki böyle kalp krizi geçirmedim. Ama tepeye çıkıyorsunuz ve bazen şöyle bir manzara sunuyor size. Yani Türkiye'ye geldiğinizde gidebileceğiniz yerlerden bir tanesidir. Böyle bulutlar, Boztepe'den bulutları görüyorsunuz. Bulutların altında Ordu'yu görüyorsunuz. Acayip bir şey değil mi? Ya bizim ülkemiz ne kadar güzel. Masal gibi başladı. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tamer'cim merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldin biricik Aydal abla, ne örüyorsun? Bak şimdi ya. Ya bu soruyu yasaklasam mı acaba? Yani RTÜK devreye girse, ne örüyorsun sorusu yasaklansa mı?

0: çok.
1: Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Günay Hanım'a gelsin saygılar demiş ve günün sözünü paylaşmış Tamer her zamanki gibi. Hikayeler diyorum, hikayeler diyorum, boş yere öylesine yazılmıyor. Ya yüreği titriyordur yazarken ya da elleri kanıyordur noktayı koyarken. Noktayı koyarken. Kendi kaleminden. Vay.
0: Ufak ufak gülmeler. Hepsi yerinde.
1: Çok iyiydi be.
0: Gözlerin
1: sesler. En tatlı babacığım, hoş geldin.
0: Şimdi nerelerde. Buraya gelmen lazım. Güneşi görmen lazım. Denizin tuzu gibi.
1: Selamun aleyküm. Güzel bir çarşamba günü olması dileğiyle ablacığım. Umarım iyisindir. Aytencim, Yeditepe'li şehri İstanbul'a sevgiler, selamlar.
0: Yaza girer gibi.
1: Çalıştırdı mı patron klimayı? Bir versene şu patronunu telefona. Bir ver, bir şey söyleyeceğim ya. Bir şey söyleyeceğim. Hele çağır şu patronunu bakayım. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan demişsin. Ben de seni çok öpüyorum. Seni çok seviyorum. Ve Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Ispartalı Ayşe. Ispartalı Ayşe. Vuhuu, özlem hayranla keyfek eder zamanı. Adres bir yana efem. Kalbimde, kulağımda, sende, sesinde. Bakalım bugün neler öğreneceğiz bilgi gününde. Evet, bugün wow dedirten.

0: tatlım, tatlım. Özledim sesini, duymam lazım. Yandı.
1: Açtı mı? Ayten, emin misin? Bak konuşacağım.
0: Kalbini kalbime yağman lazım.
1: Ay şimdi yarın diyormuş ki bugün iş çıkışı. Ayten Hanım yarın işe gelmenize gerek kalmadı. Allah göstermesin. Tövbe estağfurullah. Valla Ayten gibi çok çalışan, fedakar çalışan, acayip bir elemana sahip olmak gerçekten her şirkete nasip olmaz diye düşünüyorum. Lütfen klimaları açık tutun. Haber aldım. Afrika'dan sıcak hava dalgası gelmiş. Bu dalga önce İstanbul'u vurmuş. İyi çalışmalar.

Evet, böyle bir link geldi bana. Yani ismini çok, ismi biraz tuhaf geldi ama bak şimdi türkünün ismine bak. İban atıyorum sana, paramı gönder bana. Allah Allah.

Fransa'ya sevgiler, selamlar. Günaycığım, merhaba. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen de iyisindir inşallah. Dinlendin mi? Ne oldu? Sağlık durumun ne alemde? Onu merak ettim. Güzel bir akşam. Pardon, güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler. Aşkınız olay olacak. Aşkınız olay oldu zaten. Günaydın.

0: da yol açıyor.
1: İngiltere, sevgiler, selamlar. Merhaba, Güneş'i İngiltere'den Özlem abla. Merhaba, Cevat'cığım, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Sizlerle çok çok daha iyi oluyorum. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin mesajında. Ben de sana iyi dinlemeler, iyi çalışmalar diyorum.

0: Yalçın Emine, kapıdayım. Aç kapıyı, ben geldim. Aa, gerçekten Özlem Ayran gelmiş. Nasıl başardın Viyana'ya gelmeyi? Uçarak geldim. Gözlerimi kapattım. Allah'ım uçur beni dedim. Nereye? Yüce Rabbim beni Viyana'ya uçur dedim. Orası çok sıcak şu anda. Olsun dedim. Aa, bir baktım ki senin kapındayım. Aa. Yani şöyle bir nefes alıp geri döneceğim. Burası çok sıcak.
1: Ya seni sevdum.
0: Merhaba canım, benim yayına girmen için her şey hazır. Kapıyı açtım önünde, bak ya. Ya. Ben de ben ve vantilatör bekliyoruz. Bu aralar en büyük aşkın vantilatörün değil mi? Çekil bakayım, ben oturacağım onun önüne. İyi yayınlar demiş, teşekkür ederim. Hadi ben gidiyorum.

0: Ama gökyüzünden el sallıyorum. Sen artık WhatsApp'a yazarsın geri kalanını. Dur ya. Hazır Viyana sınırlarındayken şöyle bir de Zuhal'in kapısını çalayım. bir daha gelemeyebilirim.
1: Gökyüzü şahit olsun, yer bizim sevdamıza. Kimse nazar etmesin, girmesin.
0: Tam böyle Zuhal'in kapısına doğru uçuş yaparken bir ses duydum arkadaşlar. Acayip bir ses. Mecburen şöyle bir geri dönüş yapmak zorunda kaldım. Ay nereye gidiyorum ben ya? Nereye gidiyorum? Aa bak kimin kapısına gelmişim.
2: Merhaba Özlem Hanım. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür
2: Güzel
0: ederim.
2: Güzel bir yayın ve gün diliyorum sana her zamanki gibi.
0: Şaşırdım.
2: Viyana'da
0: bunu
2: yine aynı ya. Senaryoyu yaşıyoruz. Konuşmaya gerek yok. İş güç, hava sıcaklığı. Hep aynı şeyler. Güzel bir yayın olur inşallah. Kulağım sende. Herkese selamlar.
0: Tamam Şenol, tamam. Uçuşa geçtim. Görüşürüz. Esin de evde yok zaten. Sen de işteymişsin.

Dur bakayım. Isparta'da hava sıcaklığı neymiş? Merak ettim. Ben evde çok hissetmiyorum ya. Belki burası da çok sıcak olabilir. Isparta hava gökyüzü şahit olsun durumu. Bizim sevdamıza kimse nazar etmez. 32 derece. 32 derece. Gökyüzü şahit olsun.

0: Zuhal. Aç kapıyı, ben geldim. Çok az vaktim var. Hemen eve dönmem lazım. Merhaba ablacığım, hoş geldin. Sefalar getirdin. Sarıldım, öpüyorum ben de sana. Sıkı sıkı sarıldım, öpüyorum. Güzel bir yayın akışı diliyorum. Şu an yokum. Nasıl ya? Dinleyemiyorum. Bak gene kapıda kaldım ya. Vallahi kapıda kaldım. Zamanım olursa güzel sesinde olacağım. Dönüyorum ben. Erdatlı babacığım merhaba. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi yayınlar kızım, hayırlı günler herkese. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi çalışmalar, iyi dinlemeler. Ve Suat'cığım nasılsın? İnşallah iyisindir, söz sende.
1: Selam Özlem abla. Çok şükür bir hafta diyende rüzgar ve şu anda hafiften yağmur yağıyor ve esiyor. Ben Orduluyum. Ben teleferiye, benim evim teleferiye 50 metre. Ya. Muhteşem bir yer. Boztepe muhteşem abla ya.
0: Evet ya, Boztepe çok güzel. Ben de gördüğüm zaman dedim ki gerçekten böyle manzaralar bu ülkenin kaderinde var. Ama hep şunu söylüyorum. Değer bilenlerden olalım inşallah. Aa, YouTube Hayat Takıl Bana kanalından sevgili Eren Çelik şu anda bizi dinliyormuş. İyi günler demiş. Sonra kadın kılığında kına gecesine gideceğim. Ne tür kıyafet giyeyim sizce? Ne bileyim ben. Tam adamına sordun yani.

Derya'cığım merhaba. Buradayım, geldim güzel sesli kadın. Senin o hoş muhabbetinden nasibime düşeni almak için sabırsızlanıyorum. Yoldayım ve sesindeyim. Aa, ne güzel. Hadi ben de yanındayım o zaman.

bana da gel. Sen çalışıyorsun, evde yoksun. Geldim, kapıyı tıklattım, kimse yok evde. Dinliyorum fakat katılamayacağım. Olsun varsın. Dinliyor olman yeterli.

Annem derdi her zaman kendi başını bağlayamayan gelin başı bağlarmış. Benim de kendi işlerim duruyor. Arkadaşıma yardıma gidiyorum. Dursun senin işlerin, sen git yardıma. Yalçın evine yardıma gidiyor. Şimdi çıkıyorum, ara ara dinlemeye çalışacağım. Çok öpüyorum seni. Haydi bakalım, kolay gelsin. Bak bu sesler Yusuf hocamın olduğu yerden geliyor. Bir dakika, şöyle hemen. Bize böyle sesler göndermiş dermişim. Yok canım. Ama öyle.

0: Evet Yusuf Hocam, merhaba.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve
1: Hayırlı günler. Hayırlı
0: aleykümselam.
1: yayınlar için
0: Selam.
1: kız.
0: Ay, fotoğraflara
1: Görsel
0: bak.
1: yaylasından herkese selamlar, sevgiler. Vallahi bir
0: Yayla.
1: yörük havası gider burada ha, ona göre.
0: Aha, yörük
1: Herkese
0: havası
1: selam var. Allah'a
0: istiyorsun.
1: emanet olunuz.
0: Dur
1: Görüşmek
0: bakayım.
1: üzere.
0: Yörük yazayım ne çıkacak? Dur bakayım. Ana. Dur bakayım. Şurada bir yapay zeka var. Arda dinliyor mu bilmiyorum. Arda sinir oluyor yapay zekalara. Dur bakayım bu nasıl bir şeymiş.

Dur bakayım, bu nasıl? Bu daha iyi. Şenol. Yusuf hocam seni çağırıyor yanına. Yayla esiyormuş. Adı Yayla.

Yusuf Hocam rica ederim. Teşekkürlerinizi iletmişsiniz. Abem ve yeğenim ve cancağızımın da selamı var. Baş üstüne. Ben de selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

Ve iyi yayınlar, hoş geldin radyonun kraliçesi demiş sevgili Gülşah diyeceğim. Ben de sabah 8.15'ten beri doktorlardayım. İğne batmadık, kolum bacağım kalmadı. Ay çok geçmiş olsun. Herkese selamlar, hürmetler. Özlem Hatun, dönüşte bize uğra. Bir dilim karpuz, bir külah da dondurma yiyelim. Ay çok güzel. Geçenlerde Yalçın Emine bana bir tarif gönderdi. Bu filtre kahveye dondurma koyunca çok güzel oluyormuş. Vallahi. Daha denemedim ama deneyeceğim. Sonra efendim demiş ki ben senin Yugoslavya üzerinden uçururum. Haydi bakalım. Ama

Sedat da babam demiş ki bizim kapı Allah'ın selamını veren ve düzgün gelen herkese açık. Ben çok düzgün gelemiyorum, uçarak geliyorum. Yani karayolunu kullanamadığım için acaba beni alır mısınız içeri Erdat da babacığım?

0: bahtım var.
1: Emine Sultan merhaba.
0: Hele hele kızlar.
1: Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Ben de sana sıkı sıkı sarıldım. Çok öpüyorum. Alır mısın beni içeri? Uçarak geleceğim. Uçuş. Ya bir şey neydi? Bir yere uçarken de bir vize ile ilgili bir şey aranıyormuş. Ben biraz daha yüksekten uçuyorum yani. Onu söyleyeyim de.

Kız ablam. Efendim Ayten, ne oldu? Şu anda uçuyorum, dur. Koskoca Viyana'ya gittin ve dışarıda kal. Hiç olacak iş mi? Vallahi hiç olacak iş değil. Dön gel bizim memleketimize. Dönüyorum zaten dermiş. Zaten çok sıcak. Çok. İstanbul'un Ümraniye'ye, Pub Pet Shop'a buradan sevgiler, selamlar. Aydın, kaç gündür yoksun? İyisin inşallah. Selamun aleyküm. Hayırlı mutlu programlar dilerim. Kolay gelsin. Ümraniye Pub Pet Shop'tan selamlar, saygılar tüm sevenlerinize.

Evet, Ümraniye'de hizmet veren Puppet Shop'a da buradan bol bereketli, bol müşterili günler diliyorum. Ve şimdi efendim, abim ve yengemin selamları var yazmıştım. Osman abim değnekleri yapmış maşallah. Ya var ya, bende iki tane değneği var Osman abimizin. Osman abi, el sallıyorum sana. Vallahi özledim sizi. Geleceğim yakında. Geleceğim yakında. İki tane değnek. İkisi de çok güzel bu arada değneklerin. Geçenlerde Batuhan diyor ki bir tanesini arabaya koysak mı? Niye dedim ya? Niye değneklerden birini arabaya? Lazım olabilirmiş. İzin vermedim tabii ki.

Fırtına Mehmet. Isparta üzerinden Isparta'ya mı sevgiler selamlar göndereceğiz? Herhalde. Öyledir. Öyledir. Özlem Hanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sesiniz. Enerjimiz, neşemiz. Enerji. Neydi o kadının adı? Enerji, enerji diyen. Enerji deyince hep aklıma o geliyor. Bak nasıl iz bırakmış ya. Fırtına Mehmet online. Oley oley oley. Teknik ekip gezide olsa da her zaman görev başında. Bugün yeni bir geziye çıktık. Yanımda iki yol arkadaşım var. Mühendis Abdullah ve mühendis Ahmet. Almış mühendisleri yanına. Ne arıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz bakayım? Dur bakayım nereye gidiyorlarmış. Kampımız tam bir survivor ruhunda geçecek. Ha, yok benlik değil. Çadırımızı kuracağız. Doğayla iç içe macera, heyecan dolu bir gece bizi bekliyor. Bakalım neler yaşayacağız. Nereye gidiyorsunuz arkadaş? Bir de yer bildirimi yapar mısınız rica etsem acaba? Belki peşinize takılır gelirim baskın yaparım. Şimdi Mehmet artık inanıyor çünkü geçen sefer hiç inanmadı beni gördüğü zaman. Gelebilirim. Benim işim belli olmaz. Arabada çadır da var. Yani çadır arabada gezdiriyoruz zaten. Otelde kalmak elbette kolay ama asıl keyif ormanda doğanın tam kalbinde yıldızların altında. Yeni Şerbademli'ye mi gidiyorsunuz? Melikler Yaylası'na mı? Yıldızlar deyince hemen Melikler Yaylası geliyor aklıma. Of, Melikler Yaylası'na mı gidiyorsunuz? İnşallah istediğimiz gibi unutulmaz bir kamp olur. Bugün de güzel sohbetler ve güzel şarkılar bizleri bekliyor. Haydi haydi Keyfi Kedir'in keyfini yaşayalım. Biyan FM ailesine ve tüm değerli dinleyenlerine Finike'den gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Antalya'ya gitmişler ya. O kadar uzağa gitmenize gerek yoktu. Isparta ne güne duruyor yahu? Çok da uzak değil aslında. Ay ben çok Ispartacıyım ya. Evet İstanbul'a sevgiler selamlar. Arda'cığım merhaba. Merhabalar abla iyi yayınlar diliyorum. Dinlemedeyim hoş geldin. Nişantaşı'na gidiyorum. Aa, bu sıcakta Nişantaşı. Hiç benlik değil. Hadi kolay gelsin. Ya giderken bir araştırmasın Nişantaşı'na niye Nişantaşı denmiş? Hadi bugün bilgi günü ya onu öğrenelim. Emine Sultan beni çağırıyor. Ben evdeyim buyur gel ablacığım valla. Uçuştayım dur bir rotayı çevireyim bakayım. Çünkü şurada Erdatlı babamın da bir mesajı var. Dün önceki gün o kadar iltifat ettin bayanlara beni de gömdün. Yine bana kaldın. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben bir şey söyleyeyim mi? Babalar evlatlarını her zaman evlatlarını her zaman o kapıyı açarlar. Nasıl gelirse gelsin o evlatlar. Açarlar. Babadır çünkü. Boşuna baba dememişlerdir babaya. Baba. Siz o filmi izlediniz mi? Godfather. Öyle miydi ismi? Ama ne film ya. Şimdi baba tanımlamasını ben şeyde de çok seviyorum. Ya şimdi biraz şeye girecek ama. Robin Hood'u okuyanlar var mı aranızda? Hani zenginlerden çalıp fakirlere veriyor falan. Ama sadece fakirlere vermek için zenginlerden usulünce çalıyor efendim. Zarar vermeden. İşte ülkemizde de baba diye tabir edilen bazı kimlikler öyle dağıtıyorlar ya çok hoşuma gidiyor. Ya bir daha dünyaya gelseydim belki olmak istediğim konum ya üf şimdi adını da söylersem işimden de olabilirim ama bir mafya lideri olmak isterdim. Ama öyle bildiğiniz mafya liderlerinden değil. Öyle usulsüz
kötü yola düşüren bir takım şey materyallerin olduğu bir mafya liderliğinden bahsetmiyorum. Sadece dünyadaki dengeyi kurabilmek için. Ay, girmeyelim bu konuya, çıktım. Ama anladınız siz beni.

0: Ya bir şey daha geldi aklıma. Bu mafya dizilerinde neden hep siyah giyiniyorlar? Arabalar niye böyle siyah ve uzun oluyor? Yani mesela bir mafya dizisi izlerken böyle sıra sıra bir sürü siyah araba görüyorsunuz. Bir sürü siyah kıyafetli vatandaş görüyorsunuz. Niye? Niye acaba? Yusuf Hocam demiş ki abim buyursun gelsin diyor bir dernekte bir değnek de alabilir diyor. Üçüncü değneği alacağız yani. Aa, ben bu değneklerin ticaretini mi yapsam acaba? Efendim adam dövmek için değil diyor. Dağda gezmek için. Biliyorum. Osman abi biliyorum farkındayım ne için olduğunu. Ama işte benim oğlum arabaya alma sebebi. Bir şeyi iyi veya kötü kullanma seçeneğini siz tercih ediyorsunuz. Bir şey iyi bir şey için ortaya çıkıyor ama insanoğlu onu kötü bir amaç içinde kullanabiliyor. Bunu da biliyoruz değil mi? Çok güzel kirazlar var, erikler var, fotoğraflar geldi. Vallahi mis gibi. Ne diyeyim? Burada bir de sesli mesajımız var. Dur bakayım. Ay bu şarkıyı da çok severim ben. Unutulmazlardan. Ege'cim bir saniyeni rica ediyorum. Evet söz sende. Bir dakika iki tane mi mesaj var acaba? Şu bir dakika kaç tane mesaj var? Şunu verdik. Ondan sonra şu.
1: Özlemciğim Batuhan'a söyle öyle değnek meynek arabaya koymasın. Yani şiddet hoş bir şey değil.
0: Tabii hiç hoş yani değil.
1: Gerçekten bir şey olduğu zaman.
0: Bunu sen mi söylüyorsun?
1: Çok basit tekniği var. Yumrukla böyle çene altına bir tane vurduğun zaman.
0: Bakar mısın?
1: Zaten büyük olanlar 5-10 dakika sersemler. Ondan sonra yoluna bakar.

Evet, siyah asaletin ve korkunun rengi gece gibi. Erdat babamdan gelmiş. Evet, Nişantaşı. Neden Nişantaşı'ymış arkadaşlar? Hemen şöyle bir bakıyorum. Efendim, İstanbul'da Nişantaşı meşhur bir semt ve tarihi de bir semt. Daha başlamadım okumaya. O yüzden de tarihi semtlerde isimler konulurken gerçekten o bölgenin ruhuna uygun isimler konuyormuş. Evet, Arda paylaşmış. Nişantaşı adını gerçekten Nişantaşı denilen taşlardan alır. Osmanlı döneminde padişahlar ve usta okçular ok atma veya daha sonra tüfek atışlarında rekor kırdıklarında okun ya da merminin ulaştığı noktaya bunu belgelemek için Nişantaşı adı verilen anıt taşlar diktirirdi. Bu taşların üzerinde atışı yapan kişinin adı, tarih ve atış mesafesi yazardı. Biraz biliyordum aslında ama bu kadar derin bilmiyordum. Bugünkü Nişantaşı semtinde özellikle Teşvikiye Camii çevresinde 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinden kalma bu nişan taşları bulunuyordu. Bölge zamanla bu taşlarla özdeşleşti ve halk arasında Nişantaşı denmeye başlandı. Bu ifade zamanla birleşerek Nişantaşı adına dönüştü. İlginç bir detay da şu, bugün semtin adını veren bu taşların bir kısmı hala yerinde duruyor ve gidip görülebiliyor. Yaklaşık 230 yıldır bu isim yaşamaya devam ediyor. Ya İstanbul'un böyle bir özelliği var gerçekten de. Arda, teşekkür ederim. Evet, sevgili Mustafa Çatalkaya'dan çok güzel, çok cici bir fotoğraf geldi. Hurma gözlüsüyle, prensesiyle. Merhaba abla, bugün evdeyim ve küçük kızım Elif'le alışverişe gidiyoruz. Haydi, kolay gelsin. Elif, canın ne istiyorsa aldır babana, tamam mı? İsyanım sensiz geçen güne. Ne güzel gülmüşsünüz ya. İyi alışverişler, iyi dinlemeler, iyi mesafeler. Evet. Ege'den bu çalışmayı hadi hep birlikte dinleyelim. Bu arada Elif'cim bir şey söyleyeceğim. Elif ismini çok severim. Hatta Olay Yeri kitabında karakterlerimizden birinin de ismi Elif. Hatta çok daha iddialı bir şey söyleyeceğim. Bir kızım daha olsaydı ismini kesin Elif koyardım.

0: Gülşen diye demiş ki ben geri geldim, Demet aradı. Geldin mi bizim kapıya cano? Böyle mesajlar da alıyorum.
1: Hadi dinleyelim, sonrasında buradayım.
0: Aa, kahve saatimiz gelmiş. O zaman hemen kahvemi alıp geliyorum.

güzel olmuş kahvem. Sanki kötü olan gün mü var? Kahve olsun. Evet efendim, ilk yudumu sizlerle aldım. Birlikte içilen. Benimle bir şeyler içer misin? Nice güzel anlarımız olsun inşallah. Elif ve Zeynep ismini Arda da çok seviyormuş. Bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın ama Elif ve Zeynep benim favori isimlerim.

Aynen senin de yazdığın gibi asla eskimeyen isimler ve çok kibar, çok narin, böyle ne bileyim ya, hiç eskimeyen. Söylerken Elif Hanım, Zeynep Hanım, ay ne güzel.

Evet, kahve eserlerine geçiş yaparız. Kahvelerinizi içerken benimle paylaşırsanız tekrar kahve eserlerine geri dönüş yaparız. Evet, bugün günlerden çarşamba ve çarşamba günleri bilgi günü yapıyoruz. Programı ilk defa dinleyen yol arkadaşım varsa eğer, nasıl bir şey bu diye düşünebilirsiniz. Wow dedirten, bugüne kadar çok fazla duymadığınız ya da duyduğunuz ama unuttuğunuz bilgileri tekrar gündeme taşıyoruz ya da yeniden sizlerle paylaşıyoruz. Ve bilgi öyle bir şey ki hakikaten de ya bu bilginin bana nerede faydası olacak falan diye düşünmeyin. Bilgi bilgidir arkadaşlar. Bir gün hiç beklemediğiniz bir anda, bir ortamda, bir yerde işinize çok yarayabilir. Ben bunu en çok yarışma programlarında hissediyorum. Özellikle son dönemde çok sık sizlerle paylaşıyorum. Beyazıt Öztürk'ün yarışmasını hiç kaçırmadan izliyorum. Ve mesela o yarışmada kendimi düşünüyorum. Bilgi o kadar enteresan ki mesela bir gün bu programda paylaştığınız bir bilgi belki bir yarışmada size çok para kazandırabilir. O kadar ilginç bir şeydir. Ve bilginin ucu bucağı yoktur. Ve şu da bir gerçek ki mesela çağlar değiştikçe bilgilere eklemeler yapılıyor. Yeni bilgiler ortaya çıkıyor. O yüzden de doğduğumuz an itibariyle doğumumuzla başlayan, hatta anne karnında başlayan bir sürecin içerisinde bilgiyle sürekli karşı karşıyayız. Öğrenmeye başlıyoruz ve belli yaşlarda şu düşünülüyor: aman çok okudum, artık çok biliyorum, her konuda bilgi sahibiyim. Öyle bir dünya yok. Her konuda bilgi sahibi olmak mümkün değil. Benim buradan bugün programda hazır bilgi günündeyken sizler arasında böyle bir şey hiç rastlamadım ama insanlar arasında çok rastladım. Bilgi sahibi olmadığınız bir konuda bilmiyorum demek çok büyük büyüklüktür. Bence işte en çok bilen insanlardan bir tanesi diye tanımlarım. Ben bu konuda bilgi sahibi değilim, bilmiyorum demeyi böyle şey zannetmeyin, kötü bir şey gibi zannetmeyin. İnsanlar her konuda bilgi sahibi olamazlar. Öyle bir dünya yok. Ve biz doğduğumuzdan itibariyle başlayan, öğrenmeye başladığımız bu süreç aslına bakarsanız ölüme kadar, ölüm dediğimiz o düğmeye basılana kadar devam edecek. Yani bir ucu bucağı yok. Öğrenmeye devam edeceğiz. Ve ne işime yarar diye de düşünmeyin. Bir kere her şeyden önce, mesela bilgi gününden önce bir araştırma yapıyorsanız sizi araştırmaya sevk ediyor. Bu çok önemli. Araştırırken zihninizde atıl kalan, çalışmaktan yorulmuş diyeceğim de doğru kelime değil, çalışmamaktan dolayı pas tutan bir takım sinir hücrelerini, bir takım hücreleri tekrar canlandırıyor. Ve bu hakikaten de hafıza sisteminize, sinir sisteminize çok faydalı bir eylem. Bu yüzden de salı günleri diyorum işte akşamdan dersinizi veriyorum. Yarın bakalım hangi bilgileri toplayacaksınız. Ödev mahiyetinde verirken aslında orası işin esprisi. Ödev mahiyetinde vermiyorum ama işte akşam eğer aklınıza gelip de yarın bilgi günü ben bir araştırma yapayım dediğiniz an beyninizde bazı yerlerin çalıştığını, yeniden canlandığını, hücrelerinizin canlandığını sakın sakın unutmayın. Evet, bugün bilgi günü çarşamba olduğu için Ayşe'den gelmiş ilk bilgilerimiz. Ve bu bilgi gerçekten de beni ilk karşılaştığımda çok şaşırtmıştı. Ve düşünüp de cevabını bulamadığım bir bilgiydi. Sonrasında programlarda ara ara buluşturduk. Bugün tekrar buluşturacağız Ayşe sayesinde. Neden çocukken zaman yavaş, büyüyünce hızlı hissedilir? Yeni şeyler oranı en önemli sebep. Çocukken her şey yenidir. Okul, arkadaşlar, ilk deneyimler. Beyin sürekli yeni bilgi kaydeder. Ve dolayısıyla günler uzun ve dolu geçer ve öyle hissedilir. Yetişkinlikte ise rutin artar, günler birbirine benzer. Artık birçok şey öğrenmişsinizdir. Beyin daha az yeni kayıt yapar, zaman hızlanmış gibi olur. Ve zamanı gerçekten yavaşlatamazsın ama daha fazla anı, daha fazla dikkat, daha fazla anı, daha fazla dikkat, daha fazla yenilik beynin zaman algısını genişletir.
şey daha vardı. Bazen mesela çok korktuğunuz, nasıl anlatayım? Ben şöyle bir örnek vereyim. Bu soruyu da size soruyorum. Araştırın, bir gelin bakalım. Yani ben daha önce araştırdım ama sizden gelecek bilgileri de çok merak ediyorum. Mesela geçen sene, tam bir sene önce Sivas Divriği arasında ben navigasyon sayesinde, tabii birazcık da kendi sayemde dönebilirdim ama dönmedim. Çok korkunç bir yol güzergahında kayboldum zannettim. Kaybolmamıştım ama yol çok korkunçtu. Arabam zaten küçük bir arabaydı ve hiçbir tane ev, köy, yerleşim alanı yoktu. Hava yağmurluydu, sileceklerim iyi çalışmıyordu, internetim çekmiyordu. Yol çok virajlıydı ve sürekli zirveye tırmandım. Hatta sonrasında araştırdım, Türkiye'nin en zorlu yollarından bir tanesiymiş. Çok korktum. Zaman hiç geçmedi. Zamanın bu kadar yavaşladığı bir anı hiç hatırlamıyorum hayatımda. Bir türlü zaman geçmek bilmedi. Oysa ki bazen de zaman geçmesin, aman biraz yavaş geçsin dediğimiz o çok mutlu olduğumuz anlarda zaman su gibi geçer. Öyle hissederiz daha doğrusu. Aslında zaman dilimi aynıdır ama hisler farklıdır. Sizce bunun sebebi ne? Bir korku anında zaman hızlı geçsin, şu işten bir kurtulayım dediğiniz herhangi bir anda geçmeyen zaman, çok mutlu olduğunuz, geçmesin şu zaman, bir pause düğmesine basayım dediğiniz zaman da çok hızlı geçer. Bunu hissedersiniz. Acaba neden? Hadi bir araştırın. Evet, Ayşe'den gelen bilgilere bir ilave var. Yavaş aktiviteler, bazı şeyler beyne zaman geniş sinyali verir. Yürüyüş, meditasyon, müzik dinlemek. Aslında sorduğum soruya birazcık cevap. Hızlı tüketim değil, yaşanan an artar.

Hadi biraz ileri alalım. Puan yeter bize, inan bana. Evet, kahvem elimde. Gürcan Bey. Acele yok, telaş yok. Bu masada dünya çok. Aynen. Gürcan Bey afiyet olsun. Hadi birlikte bir yudum daha alalım. Alalım mı? Alalım alalım hadi. Afiyet olsun. Gürcan Bey'i gördüğüm zaman söylemeden duramıyorum. Alışkanlık yaptı. Geunt o da Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman sanatkar ismi. Tabii Onur Harun'a, Gürcan Bey'e diyorum ki emeklerinize sağlık. Vallahi güzel iş çıkarıyorsunuz. Selam Özlem Hanım, güzel yayınlar dilerim. Tam zamanında geldim. Afiyet olsun. Vallahi afiyet olsun. Hadi bir yudum daha alalım.

Ya bu ne? Şenol. Ay korktum. Ormanda böyle yaşayanlar da var. Wrong time. Yanlış zaman. Kalp ritmini duyalım. Yalnız gerçekten zombi diyeceğim. Yani zombiden başka bir şey gelmiyor aklıma. Yaşayan zombiler de var. Ay iyi ki karşıma çıkmadılar. Ay, ya Şenol, nereden buldun o fotoğrafı? Bütün enerjimi emdin.

0: Şengülcüm merhaba. Selam Özlem'im, hoş gelmişsin evlerimize, arabalarımıza, her yerde iyi ki varsın kraliçe. Teşekkür ederim.
1: Şeyler içer misin? Cevabı acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda, aynı hissede.
0: Sağlıklar, sevgiler demiş Şengül. Şengülcüm çok öpüyorum. O kalpleri aldım, sol yanıma yasladım. Evet, ikinci bilgi. Ne? Ne diyorsun? Tamam, bu nasıl bir bilgi? Doğru mu gerçekten? Bir araştırsak mı? Evet, bir fotoğrafta Ayşe'den geldi. Ispartalı Ayşe. Geçtin mi eve sen? Ay, bahçeye bak, ne güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ay, fincanın da Kütahya'nın koleksiyonundan. İyi ki bu anı yaşıyorum demişsin. Ben de. Hadi alıyorum bir yudum. Evet, öncelikle Tamer ve Günay için hazırladım ama şu anda radyolarının yeryüzünde radyosunu dinleyen, Viyana FM'i dinleyen, Keyfe Keder'de bulunan bütün yol arkadaşlarıma da gelmiş olsun. Zamanı uzunlaştırıyorum, yani zamanı yavaşlatıyorum demek istiyorsun değil mi? Ispartalı Ayşe. Yavaşlasın zaman ya. Bak, şarkı da çok güzel. Gerçekten. Ay, ne diyeyim şimdi? İki güzel eser. Peş peşe gelecek, hiç konuşmayacağım. Bilgilerinizi, wow dedirten bilgilerinizi bekliyorum. Tamer'in verdiği bilgiyi birazcık araştırmak istiyorum ya. Çok enteresan, ilginç. Amazing bir bilgiyle geldi.

0: Yani anonsa girmeyecektim ama çaylar ve kahveler geldi. Fadıl Aydın Söyle Yarim Söyle isimli eser gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz Fadıl Aydın'a. Yusuf Hocam'dan çay içiyorlar. O zaman ben de kahvemi elime aldım. Herkes bir yudum alsın bakalım. 4 tane çay bardağı görüyorum. Çaylar çok güzel yalnız. Afiyet olsun. Birlikte içilen çaylarımız, kahvelerimiz olsun. Bizde çay saati başladı demiş Yusuf Hocam. Afiyet olsun hocam, sağlık olsun, muhabbet olsun. Ve Emine Sultan, herkese afiyet bal şeker olsun demişsin. Aa, bu senin manzaran değil sanki. Kimse aşka alıyorum bir yudum.
1: Afiyet olsun.

0: anlaşamaz. Şimdi fırtına kopsa.
1: Erdatlı babacığım kefir içiyor şu anda. Vallahi çok sağlıklı. Hadi o zaman ben de kahvemden alıyorum bir yudum. Karşılıklı olsun. Ya da yanındayım, öyle farz et.

0: Evet, Ayten çalışırken ütü bölümünde zannediyorum şu anda. Kız ablam çok sıcak, ütüde yandım ben. Gerçekten. Ama ben bir şey söyleyeyim mi Ayten? Yani özellikle bazı birimlerde klima şart. Olmazsa olmaz ya. Bilemedim şimdi. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne kadar vicdansızlık bu sanki. Bana öyle geldi. Mesela ben işveren olsam ne yapar yapar çalışanlarımın daha verimli olabilmesi için en azından ne yapar yapar vallahi bilmiyorum. Özellikle senin çalıştığın tarz bölümlere klima yerleştiririm. Hadi klimayı yerleştiremiyorsam çok güzel ventilatörler var ya.
1: Senle olmayan yatakta uykuya dalınca.

ellerin, ellerin. Neredesin? Metroda mısın? Arda yalnız klimayla aşk yaşıyor şu anda. Aşk olsun. Nerede olduğunu anlayamadım ama klimanın yanında olduğu kesin.

Efendim Taner'den şöyle bir bilgi geldi gerçekten de. İlginç ama doğru bir bilgiymiş ya. Ya diyorum ya, öğrenmenin gerçekten dibi bucağı yok. Ve bu anlamda da çarşamba günlerini, bir de salı günlerini, pazartesiyi de çok seviyorum. Perşembeyi de seviyorum, cumayı da seviyorum. Geriye ne kaldı? Cumartesi, pazar zaten favorim. Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk suya sokardı. Denesek mi abla? Tam böyle bulunduğumuz ortamlara da çok uygun bir bilgi. Şimdi Beethoven beste yapmadan önce, Beethoven'ı tanımayan yoktur diye düşünüyorum değil mi? Yani dinleyen azdır da tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Tanıştınız mı Beethoven'la? Tanışmadınız mı? Ludwig van Beethoven.

Efendim çok eskilerde yaşamış. Tarihini de vereyim, aklınızda tutabilirseniz. 18. yüzyılda doğmuş, 19. yüzyıla kadar yaşamış. Batı müziği tarihinin en etkileyici bestekarlarından bir tanesi, müzisyenlerinden bir tanesi. Tabii klasik müzik sevenler için. Benim çok böyle tercih ettiğim bir müzik türü değil ama ailemde çok seven bir yengemiz vardı, hiç unutmuyorum. Böyle bir kere beni götürdü klasik müzik konserine. Allah'ım çatlıyorum, öleceğim sıkıntıdan, o kadar diyeyim. Ama bir bakıyorum, ay pembe yengecim ya, kulakların çınlasın. O kendinden geçmiş. Nasıl diyorum ya, nasıl kendinden geçiyor bu müzikte? Evet, Beethoven Alman piyanist ve besteci aynı zamanda. Ne yapmış? 9 tane senfoni, 5 piyano konçertosu, 32 piyano sonatı, 16 yaylı dörtlüsü gibi klasik müziğin temel taşlarını oluşturan bir Alman sanatçı. Bugün en güzel yaşın, düşün taşın, benle evlenir misin? Şimdi Beethoven'la ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Çok enteresan ya. Şimdi bakın, müzikle uğraşıyor. Müziğin gerçekten de kulak isteyen en zor bölümünde uğraşıyor. Kariyerinin zirvesine gelmiş Beethoven. Böyle zirve yapmış. Tam işte o noktada işitme kaybı başlamış. Ve bu da hayatının en büyük trajedisi olarak hayatına yazılmış. Ama işte işin ilginç tarafı burada başlamış. Aslında hepimizin alması gereken mesaj burada. Yani düşünsenize, hani ölünce her şey bitiyor, iz mi, ben öldükten sonra ne olursa olsun falan diyenleriniz vardır. Sinan'la geçen gün buluştuk. Sinan o kafadaydı. Ben öldükten sonra arkamdan iyi konuşmuş, kötü konuşmuş. Sonra Sinan bana bir örnek verdi. Bak dedi, dedem öldü dedi. Babam da ölünce dedi, dedemi kimse hatırlamayacak. Düşünün şimdi, 18. yüzyılda yaşamış Beethoven'dan bahsediyoruz. Bak, adam iz bırakmış, hiç unutulmamış. Yani en klasik müzik sevmeyen bile ismini biliyor. İşte bu işitme kaybıyla ilgili hayatının o noktasında, düşünsenize siz olsanız bırakır mıydınız? Aman, daha da duyamıyorum. Ne yapayım? Zaten meşhur oldum. Artık köşeme çekeyim mi derdiniz? Yoksa Beethoven gibi devam eder miydiniz? Hatta en bilinen eserlerinin birçoğunu 9. senfoni dahil tamamen sağır olduğu dönemde yapmış. Tamamen sağır olduğu dönemde. Ve melodileri sadece zihninde duyarak bestelemiş. Bu yönüyle sadece müzisyen değil bence. Aynı zamanda büyük bir irade ve azmin sembolü gibi geldi bana. Ne dersiniz? Karış İstanbul bu gece, inatına kesmeyi de bilirim. Şimdi zorlu da bir hayatı var. İşte dünya klasiklerine giren yazarların hayatları da öyle. Ben diyorum ki herkes kendi kulvarında bir iz bırakabilir ya. Ben buna çok inanıyorum ya. İnanılmaz inanıyorum. Ve zorlu hayatı olan, hayatı boyunca çalışıp didinip bir yerlere gelemedim ama vazgeçmiyorum diyen bir sürü ismin bugün hatıralarımızda ya da tarihte yer alması gerçekten inanılmaz bir işaret tabelası bence. Efendim, Almanya'nın Bonn şehrinde müzisyen bir ailede doğmuş. Babası tarafından küçük yaştan itibaren disiplinli ve sert bir müzik eğitimine yetiştirilmiş. Viyana'ya taşındıktan sonra, Viyana'ya taşındıktan sonra müzik dünyasının merkezinde yer almış. Kişisel hayatı ise veremden kaybettiği kardeşi, kötü giden ilişkileri, sağlık sorunları ve alkolik bir babanın yarattığı travmalarla oldukça hüzünlü ve çalkantılı geçmiş. Sevmeyi de bilirim, bir kalemde silmeyi de bilirim. Gelelim şu soğuk su meselesine. Beste yapmadan önce kafasını soğuk suya sokar mıymış? Az sonra.

0: Evet, Şengül piyanist ve bestekar. Aslına bakarsan bu tür insanların, bu tür isimlerin hayatını okurken, yani yaptığı müzikten hoşlanırsın, hoşlanmazsın. Yaptığı işten hoşlanırsın, hoşlanmazsın. Orada önemli olan alacağınız mesaj arkadaşlar. Yani ya ben bir Beethoven olabilir miyim? Ya Beethoven ol demiyor ki kimse sana. Orada başka bir mesaj var arkadaş ya. Adam sağır kalmış, sağır. 9. senfoniyi bile sağırken yapmış, düşünsenize. Ve şöyle bir mesajlara bakıyorum. Burada bir mesajımız var, sesli mesajımız. Şenolcuğum ne diyorsun acaba?
1: Kusura bakma Özlemciğim, klasik müzik sevmiyorsan o zaman maalesef sanattan anlamıyorsun demektir.
0: Evet, hiç anlamıyorum.
1: Yani klasik müzik olmadan sanat olmaz. O sanat işidir.
0: Hadi,
1: yani
0: eyvah.
1: Ben özellikle klasik müziğe bayılırım.
0: Aa.
1: Hele resim yaparken.
0: Aa.
1: O sana duygu yükler, ona göre hareket çizer. Yani
0: ne
1: resim
0: ya.
1: Çizer. Kafanda aa, bir şeyler oluşturursun. Neyse, zaten sanattan anlamadan öğrendik.
0: Yani
1: boşuna
0: şimdi
1: niye
0: bu tarz konuşmalarla karşılaştığımda öngörünüz ve öngörünüz nerede, önyargınız nerede, bir kere daha sor. Allah Allah, klasik müziği sevmeyen sanattan anlamıyor.
1: Kusura bakma Özlemciğim.
0: Bak.
1: Klasik müzik sevmiyorsan o zaman maalesef sanat.
0: Klasik müzik sevmeyen sanattan anlamıyor cümlesine asla ve kat'a katılmıyorum. Düştüm kalktım, yolu ben yazdım. Tercih. Ayrıca benim bir tarafım çok sanatkardır. Nasıl yazıyorum arkadaşlar? Sanatla uğraşmasam. Üstelik sanat tarihi mezunuyum. Hani bir de arkeoloji mezunuyum. Niye ayıp ediyorsun ya? Sevmek zorunda değilim. Geçtim, çok bilirim. Müzik bir şey hissettirmeli. Herkese farklı şeyler. Mesela arabeski çok seven arkadaşlarım var ve saygı duyuyorum. Onlara şunu diyemem. Ya sen hiç müzikten anlamıyorsun arkadaş. Bu ne biçim bir müzik falan diyemem. Çünkü orada kendini buluyor. Ha, ben dinlemem ayrı konu. Bu arada şu anda dinlediğiniz Zinet Salih ha. Şey falan demeyin. Yapay zeka falan demeyin. Ha. Evet, 1682 isim rica ediyorum. Şöyle bir bakıyorum. Gülay diye hitap edebilir miyim size? Ha, bana değilmiş soru ya. Ben de üzerime alındım. Hemen okunmadı diye işaretleyeyim. Ali hocamaymış mesaj. Bak, herkesin mesajını atlıyorum arkadaş. Evet.

Ben gidiyorum. İyi yayınlar. Herkese iyi dinlemeler demiş sevgili Gülşadiye. Gülşadiyeciğim hadi bakalım iyi gezmeler. Kendine dikkat et tamam mı? Yolu ben yazdım. Kaç kez öldüm içimde hala buradayım. Kalbimde ateş. Evet, ardından gelen bilgilere geçmeden önce şu Beethoven'ı bir halledelim önce. Beethoven'la. Acılardan geçtim çok bilirim dertle. Vay ya, ben biliyorum ya, dinleyenimin ne düşündüğünü artık o kadar iyi. Yapay zeka değil, Zinet Salih'in son eseri. Yeniden çalışmanın ismi. Bayağı bildiğiniz Zinet Salih bu. Prodüksiyon aşamasında, aranje aşamasında yapay zekayı kullandım kullanmadım bilmiyorum ama Zinet Salih'in. Düştüm kalktım, yolu ben yazdım. Yani Arda'nın aklından geçmiş çünkü.

Evet efendim, Beethoven'ın çalışma masasında her zaman bir sürahi su bulunduğu ve beste yaparken sık sık kafasına soğuk su döktüğü ve kafasını suya daldırdığına dair biyografik kayıtlar mevcutmuş. Bu onun odaklanma ve zihni açma yöntemlerinden biriymiş. Bakın, bu bilgiden alacağınız şey, mesaj çok bariz, bas bas bağırıyor. Ya Tamer, teşekkür ederim. Süpersin. Bu bilgi çok işime yaradı. Efendim, Beethoven çok yoğun ve tutkulu bir çalışma temposuna sahipmiş. Müziği adeta bir fiziksel çaba gibi görüyormuş. Besteleme sürecinde derin bir zihinsel yorgunluk ve ateş basması hissettiği biliniyormuş. Soğuk su onu hem fiziksel olarak serinletiyormuş, hem de o yoğun konsantrasyonunun yarattığı zihinsel bulanıklığı dağıtıp taze bir bakış açısı kazanmasına yardımcı oluyormuş. Deneyeceğim. Kesinlikle deneyeceğim.

0: sen.
1: Evet, ne güzel bir Yıldız Tilbe çalışması. En sevdiğim Yıldız Tilbelerden. Bir iki sesli mesajımız var. Onları da araya alayım. Birini sildi. Şimdi Şenol birini daha kaydediyor. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla Keyfe Keder programı devam ediyor. Viyana FM kavşağındayız. Ve şu an radyosu açık olan değerli yol arkadaşlarım. Yazamıyor olabilirsiniz, sıcaktan bunalmış olabilirsiniz, yazmak istemiyor olabilirsiniz. Bir nokta koyar mısınız? Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim acaba?
2: Sanattan anlıyorsun he? Tamam, doğrudur.
1: Bak şimdi bak.
2: Öyle olsun.
1: El olsun, bak.
2: Bu arada bizim ülkemizde de zaten sanattan fazla anlamayan kişinin en iyi örneklerinden biridir yani. Farkındaysan hiç klasik müzik çalınmaz. Hep böyle işte nasıl diyeyim sana, pop, işte rap. Yani konu biraz şeye gitti, pek belki anlatamadım mevzuyu ama yani o yüzden zaten ülkede sanattan pek anlayan insan yok.
1: Yanlış yapıyorsun.
2: Yani ben
1: yanlış.
2: Farklı bir şeyden bahsediyorum.
1: Bu konuda sana katılmıyorum.
2: Şu anda konu başka bir yere gitti ama.
1: Konu katılmıyorum.
2: Neyse, bunu da bir günü değerlendiririz.
1: Değerlendiririz. Her kültürün tercih ettiği bir müzik tarzı var. Yani kültürel anlamda bu genelleme yapılamaz. Yani bir ülkede klasik müzik dinleyen sayısı azsa o ülkenin sanata bakış açısı yamuktur demek çok doğru değil. Şimdi bir örnek vereyim. Mesela ben programlarda kendi dinlediğim müzikleri vermiş olsam, yani sizin ortak zevkte buluştuğunuz müzikleri değil de daha ziyade kendi kendime iken dinlediğim müzikleri versen, valla bilmiyorum da bu kadar güzel insanı bir araya toplamak çok zor olurdu.

0: Arkadaş, kimseye diretemezsin. Yani sen klasik müzik dinlemiyorsan o zaman sanattan anlamıyorsun sen diyemezsin. Yani mesela Picasso'yu sevmeyen resimden anlamıyor diyemezsin. Belki o Leonardo'yu seviyor, Botticelli'yi seviyor, ne bileyim yani. Bu bir tercih, tercih.
1: Hep güler misin böyle? Çok sever misin, aşk verir misin? Sadece beni hisseder misin? Küser misin?
0: İnsanların tercihlerine göre genelleme yapma. Tamam, doğruluk oranı belki biraz yüksektir diyebilirsin. Ama bir açık kapı bırak canım, külliyen yok ediyorsun. Aa, çok ayıp, çok ayıp.

Evet, Kimlerin Radyosu Açık. Bediacığım merhaba, hoş geldin. Ablam hayırlı yayınlar, kolay gele. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Anca yayını açabildim, kulağım sende, sana ve dinleyen arkadaşlara mutlu huzurlu bir gün diliyorum demişsin. Çok teşekkür ediyorum, iyi dinlemeler, öpüyorum seni. Cemat'ın Radyosu Açık, Osman abimin Radyosu Açık. Sevgili Ayten'den Canımsın Sticker'ını aldık. Ve Ispartalı Mehmet diyordum neredeyse. Bakar mısın ne kadar acayip Isparta takıntım var. Aa, reklama geçti. Hayır hayır, reklama geçme. Yani Fırtına Mehmet'in Radyosu Açık. Ey Allah'ım yarım. Isparta bende böyle bir takıntı oldu demek ki. Sevgili Nuray'ın Radyosu Açık. Sevgili Emine'nin Radyosu Açık. Hamburg'a sevgiler, selamlar. Şimdi Emine'ler karışmasın. Hamburg diyorum özellikle. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Kelebekleri, gülleri, çiçekleri aldım. Haberin olsun. Şenol'dan bir sesli mesaj. Şenol'un şimdi dalına bastık. Ya Şenol, herkes senin gibi düşünmek zorunda değil ayrıca. Biraz sonra dinleyeceğiz nasıl olsa. Efendim, ülkemizin yetiştirmiş olduğu büyük üstad Neşet Ertaş'tan bir türkü isteyebilir miyim demiş Ferhat. Tabii ki isteyebilirsin. Bir dakika. Hemen Bozkır'ın tezenesi. Neşet. Aman. Şuraya bak. Ne güzel şarkı. Ne güzel türküleri var. Dur bakayım. Hadi şu olsun ya.

Evet, Şengül'ün radyosu açık. Yemek yapıyormuş. Aynı zamanda beni dinliyormuş. Bir de çok sıcak demiş. Biliyorum Şengül, çok sıcak. Ve Emine Sultan'dan kalpler geldi. Yalçın Emine'den. Şimdi ben de açtım, buradayım, dinlemedeyim demiş. Dinlemede kal. Esin, merhaba. Dün akşamdan beri derlediğim bilgiler. Az sonra.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

stajında gözlerinin tedaviyle açılma ihtimali sorulduğunda şaşırtıcı bir cevap vermiş. Benim gözüm açılırsa dünyam kaybolur. Ve bu sözü dünyayı kendi iç dünyasındaki derinlik ve saflıkla algıladığını ve görme duyusuna ihtiyaç duymadan da evreni anlamlandırabildiğini gösteren en çarpıcı ifadeler olarak tarihe geçmiş. Ve sizin merak ettiğiniz bir şey vardır. Benim de çok merak ettiğim bir bilgiydi aslında. Sazı kendi isteğiyle değil, babasının desteğiyle öğrenmiş. Küçük yaşta geçirdiği çiçek hastalığı sonrası görme yetisini kaybetmiş Aşık Veysel. Saz çalmaya ilk başladığında oldukça acemiymiş ve başkaları gibi çalamadığı için hevesi kırılıyormuş. Ancak babası onun bu zor günlerde oyalanması için eline sazı tutuşturmuş ve onu sürekli teşvik etmiş. Bugün bildiğimiz o büyük ozan bu ısrar ve babasının desteğiyle sazda ustalaşmış. Ve resmi olarak maaş bağlanan ilk ozanlardan kendisi. 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ana dilimize ve milli birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü özel bir kanun çıkarmış, Aşık Veysel'e maaş bağlanmış.

0: ve kendi şiirlerini yazmaya 40 yaşında başlamış. Aşık Veysel 40 yaşına gelene kadar sazı eşliğinde sadece usta malı başka şairlerin şiirlerini okumuş. Kendi şiirlerini üretmeye ve söylemeye 40 yaşından sonra başlamış. Ve sazının gövdesinde kalp şeklinde bir işaret varmış. Vefatından sonra sazıyla ilgili yazdığı "Ben gidersem sazım, sen kal dünyada, gizli sırlarımı aşikar etme" dizeleri onun sanata ve yaşama olan derin bağlılığının bir göstergesi olarak müzede sergilenmiş. Bu cümleyi tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. "Ben gidersem sazım, sen kal dünyada, gizli sırlarımı aşikar etme" dizeleri onun sanata ve yaşama olan derin bağlılığının. Şimdi yani sanatın dışında mı saymalıyız Aşık Veysel'i?
1: Kucak, selam olsun, kucak kucak dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi, ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş, kim gülecek? Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ilkindi, akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.

Evet efendim, büyük üstadları anmış olduk böylece. Valla Beethoven da vesile oldu. Evet, Taverin Radyosu açık, parmak arası terliklerini göndermiş. Ve Selim, Konya'ya sevgiler selamlar, çayı var elinde. O zaman aldım kahvemi. Bugün çay demiş. Hadi bakalım.

0: Hey Mehmet, Finike'desin. Dur bakayım, neredesin tam olarak? Aziz Nikola. Sen Aziz Nikola. Geziyor Mehmet. Vallahi geziyor. Çok güzel fotoğraf geldi. Maşallah. Bizim yerimize de gez olur mu?
1: Çayımın şekeri, ikarımın teri, yazımın sıcağı, kışımın ocağı, denizimin sesi.
0: Evet, biraz önce bir soru sormuştum. En korktuğumuz, en böyle bir an önce zaman geçsin dediğimiz zamanda zaman niye yavaşlıyor? Geçmesini istemediğimiz, ay birazcık daha böyle dolu dolu olsun dediğimiz zamanlar neden hızlı geçiyor? Ayşe soruma cevap vermiş. Ablam soruna cevap vereceğim. Çok sevmediğim bir ortamda ve mecbur olduğum yerde zaman cidden geçmiyor. Beynim orada meşgul olmadığı için mi? Eğlendiğim bir yerdeysem zaman çabuk geçiyor. İş yerine bile öyle böyle sevmediğim bir yerde bir saat geçmiyor. Ama sevdiğim yerde sohbet var, samimiyet olursa 4 saat, 1 saat gibi geçiyor. Benim düşüncem beynim meşgul olduğu için zaman hızlı geçiyor. Ya sizin, ya sizin? Ne diyorsunuz bu konuya? Ey benim güzel yol arkadaşlarım!

Evet, Arda demiş ki sanattan anlamıyor demek gerçek dışı. Eğer sen çıkıp deseydin bu klasik müzikte ne? Beethoven rezalet işler yapıyor deseydin, ben de çıkar derdim ki sen sanattan ne anlarsın? Ama sen çıkıp seversin veya sevmezsin, bu kişi klasik müziğin en önemli değerlerindendir dediğin an zaten sanatla olan alaka ortadan kalkar ve tercih devreye girer. Sevip sevmemek tercihtir. Kesinlikle Arda. Çok doğru bir ifade. Şimdi efendim tercihlerimizle dışlanmak ya da genelleştirilmenin çok doğru olduğuna inanmıyorum. Gerçekten Beethoven, bugün ne haddim ya Beethoven'ı eleştireceğim. Bir sürü güzel, bir sürü gerçekten inanılmaz eserlere imza atmış. Nasıl eleştireceğim? Mesela Aşık Veysel'i nasıl eleştireceğim? Ne bileyim Neşet Ertaş'ı nasıl eleştireceğim? Bunlar iyi isimler ya. Çok iyi işler yapmışlar. Ama tercih eder miyim etmez miyim? Orası benim alanım. Eğer tercih etmiyorsam sen sanattan ne anlarsın demek doğru değil. Şenol kabul et ya. Bir kere de kabul et arkadaş. Tercih. Ay kimse bana sanattan ne anlarsın sen dememişti bugüne kadar. Vallahi alındım, kırıldım, bozuldum. Ki ben sanatı çok seven bir kadınım. Ne bileyim, sanatın her dalını çok seven bir kadınım. Bazı dallarda başarılı değilim. Ama yine de mesela çok güzel resim yapamam ama resim sergilerini gezmeye bayılırım. İnanılmaz. Çok iyi bir mimar değilim. Ama ne bileyim, çok iyi yapıları gezmeyi severim. Tarihçelerini severim. Ya şimdi düşünsene. Mesela ben antik şehirleri gezmeye bayılan bir kadınım. Ama herkes sevmez ki. Şimdi antik şehirleri gezmeyi sevmeyen arkadaşlarımla antik şehir gezmemeyi tercih ederim. Sevmiyor çünkü. Ama birçok alanda çok iyi. Gerçekten sanatın birçok alanında çok iyi. Şimdi antik şehirleri gezmeyi sevmiyor diye, aa sen ne anlarsın tarihten, işte eserlerden. Bazıları için orası bir taş, taş yığını olabilir. Öyle hissettiriyordur. Bu onu dışlamanın, sanatın dışına atmanın bir manası var mı? Yok bence. Ama Şenol şimdi bir sesli mesaj göndermiş. Gene karşı gelmiştir bana. Eminim karşı gelmiştir. Diyorum ama önyargılı mı oldum? Evet, Özlem Ayran. Geri al o sözünü. Tamam, dinleyeceğiz biraz sonra sesli mesajı. Bu arada maden suyu içiyorum şu anda. Hadi ben de kahvemi içiyorum. Bu arada Arda'dan gelen bilgiler var. Daha kendi bilgilerime hiç geçemedim. Esin'in bilgileri var.

Magalina yazmış tam beni dedim valla, benim için hepsi taş yığını. Ne yapacağız şimdi? Ne geleni var artık, ne de gideni. Bir de benim için, benim gözlerimle baksan var ya.

Evet efendim, şimdi şöyle bir bilgilere bakalım. Mav dedirten bilgilere bakalım. Neredeyiz? Atatürk bugün kullandığımız birçok matematik ve geometri teriminin isim babasıdır. 1936-37 yıllarında Dolmabahçe Sarayı'nda bizzat 44 sayfalık bir geometri kitabı yazdı. Amaç öğrencilerin Arapça ve Farsça kökenli anlaşılması zor matematik terimlerini daha kolay öğrenebilmesiydi. Kitap ilk yayınlandığında üzerinde yazar adı bile yazmıyordu. Daha sonra kitabın Atatürk tarafından yazıldığı doğrulandı. Bugün ilkokuldan üniversiteye kadar kullandığımız birçok kelime o çalışmanın ürünü. Üçgen, dörtgen, beşgen, açı, açı ortay, köşegen, çarpı, bölü, artı, eksi, eşit, boyut, uzay, yüzey, orantı. Bu kelimelerin büyük bir bölümü hala değişmeden kullanılmaktadır. İlginç ayrıntı, Atatürk bu kitabı yazabilmek için önce Fransızca geometri kitapları getirtti, terimleri tek tek inceledi ve Türkçe'ye en uygun karşılıkları kendisi oluşturdu. Bu yüzden her matematik dersinde kullandığımız birçok kelime aslında onun dil çalışmasının bir mirasıdır. Oo, vallahi bilmiyordum. Bunu da hiç bilmiyordum. Vay. Gerçekten. Üçgen, dörtgen, beşgen, açı. İnanılmaz. Menekşe. Menekşe hoş geldin. El sallıyorum şu anda. Ne niyetinle geldin? Ve bir cevap gelmiş Tamer'den. Onla geçen bir saat, onsuz geçen bir saatle kesinlikle aynı değil. Tamer. Tamam işte bunun nedenini soruyoruz biz de.

Ya Esin, tam böyle senin bilgine geçiyordum. Aldım elime kahvemi. Oh mis, güzelliklere içelim, içelim ya. Bulutlar var. Gürcan Bey'in gönderdiği fotoğrafta da vardı bulutlar. Aslında söylemeyi unuttum. Bulutların olması iyi bir şey. İyi bir şey haber. Evet, içiyor muydum? Afiyet olsun. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun Esin'cim. Dün akşam derlediğim bilgilerim demiş. Hemen şöyle bilgiye geçiyorum. Kitap kurdu aslında bir hayvandır. Günümüzde çok okuyan insanlara kitap kurdu deriz. Ancak bu terim aslında gerçek bir canlıdan gelir. Kitapların yapıştırıcılarını, deri ciltlerini ve kağıtlarını yemeyi seven bazı böcek türleri, özellikle gümüşçün böceği ve bazı hamam böceği larvaları kütüphanelerin korkulu rüyasıdır. Yani terim tamamen gerçek. Kitap kurdu. Ya bir böcek olduğunu biliyordum da bu kadar detaylı.

Evet, Cem'i niye sordum? Çok keyifli olduğumuz zaman neden hızlı geçer zaman? Bir an önce geçsin zaman dediğimiz zamanlar neden zaman yavaş geçer? Biraz anlatım bozukluğu olmuş. Hızla yazdım da. Şöyle bir cevap geldi efendim. Zamanın algılanışındaki bu tezat aslında beynimizin çalışma biçimiyle, duygusal durumumuzla ve dikkatimizi nereye odakladığımızla doğrudan ilgilidir. Psikoloji ve nörobilim bu durumu oldukça ilginç mekanizmalarla açıklar. Başımdan gitmiyor yine yalnızlık. Şöyle demiş, eğlendiğinizde, tutkuyla bir şeyler ürettiğinizde ya da çok sevdiğiniz bir ortamda olduğunuzda beyniniz zamanın geçişine dair İzleme görevini bir kenara bırakır. Anın içindeki deneyime o kadar çok odaklanırsınız ki saatlerin geçişini takip eden üst bilişsel süreçler durur. O anları yaşarken zaman hızlı geçer. Ancak o anlar bittikten sonra geriye dönüp baktığınızda beyniniz o anı dolu ve yoğun bir anı olarak kodladığın için o süreyi olduğundan daha uzunmuş gibi hatırlayabilirsiniz. Yani yaşarken hızlı, hatırlarken yavaş. Bir sıkıntının veya bir bekleyişin bitmesini şiddetle arzuladığınızda beyniniz sürekli olarak saati kontrol eder. Ne kadar oldu? Daha ne kadar var? Soruları zihnin ana odaklanmasını engeller ve süreci parçalara böler. Sürekli kontrol edilen bir tencere asla kaynamaz misali. Hakikaten öyle ya. Zamanın geçişini her saniye kontrol etmek onu olduğundan daha yavaş hissettirir. Evet ya, şimdi ben o yolda kaybolmuştum ya. Hani örnek verdim ya size, programı baştan dinleyenler hatırlayacaklardır. Sürekli saate bakıyordum ben. Aa. Bizi böyle görmek parçalıyor içimi. Zamanı izlemeyi bıraktığınızda o akıp gider, zamanı yargıladığınızda yani onun geçmesi için baskı kurduğunuzda o sizi bekletir.

0: Ya ben de çok güzel bilgiler hazırlamıştım. Haftaya kalsın bakalım. Benim hazırladıklarıma sıra gelmesin. Yeter ki siz araştırın. Çok iyiydi ya. Bir bakıyorum saate. Bak şimdi ya. Aman bu saat. Ah bu zaman. Ah bu zaman. İki sesli mesajımız kaldı. Kısacası mutluyken zaman nasıl geçer fark etmeyiz. Mutsuzkense zaman geçmek bilmez. Mesela iftar saatini beklemek. Mutsuz olduğu için değil, oraya fokuslandığı için. Evet Arda, aynen öyle. Demek ki fokuslanmamak gerekiyor. Gerçekten. Ama ya ben yayında mesela hiç saate bakmıyorum. Çok çabuk geçiyor zaman. Evet Ayşe'cim, söz senle.
1: Selamlar ablacığım. Bu tarihi eserleri taş yığını konusuna bir sesli mesaj atmak istedim. Sabah Ali Patron'un programında Fırtına Mehmet dedi ki Ayşe tarihi yerlere taş yığını falan diyor diye bir konu attı ortaya yere. Kesinlikle öyle bir düşüncede değilim. Ben zaten tarihçiydim. Tarihi çok seviyorum. Sadece Mehmet'le gezerken çok yorulduğum için çok yorulmuştum. Sinirimle böyle bir şey demiştim. Demez olaydım. Böyle diyorum.
0: Bak bir hakkında. Dedin başın nereden girdi. Ya ben çok arzu ederim. Mesela bir antik şehri ben gezdireyim size. Oradaki hikayeleri ben bir anlatayım. Yani bir daha hep antik şehir gezmek istersiniz. Arda, buna sen de dahilsin. Mesela seni böyle bir antik şehirde gezdirmeyi isterim. Ama ben anlatacağım. Yani orada yaşananları anlatacağım. O zaman orada yaşananları hayal etmeye başladığınız zaman oraya yüklediğiniz anlam da değişiyor. Çünkü geçmiş ve gelecek. Yani geçmişi biliyoruz, geleceği bilmiyoruz ama yaşananları bilince, insanların geçirdiği merhaleleri bilince biraz hayata bakış açınız değişiyor bence. Tabii bu benim fikrim. Evet, gelelim Şenol'un sesli mesajına. Ya Allah ya Bismillah diyorum. Sildin mi yoksa ya? Mesajı sildin mi?
2: Bu arada bizim ülkemizde de zaten...
0: Evet. Silmiş mesajı. Büyük tepki var yalnız. Ya böyle şeyler yapmayın.
2: Sen benim bu sesli mesajı yayınlanana kadar zaten programın akışı komple kaydı. Boş ver. İçinde kalsın. Şimdi kara kara düşün Şenol ne söyledi diye.
0: Vallahi hiç de düşünemem. Hiç de zihnimi onunla meşgul edemem. Yayından sonra yapmam gereken bir sürü iş var. Ayrıca Şenol'cum bir şey söyleyeceğim, gider ayak söyleyeyim hadi. Ya sen öyle diyorsun diye öyle değilim. Yani öyle olmadığımı da çok iyi biliyorum. Yani sanata bakış açımı da çok iyi biliyorum. O yüzden ya tabii söylediklerini önemsiyorum bu arada. Sakın önemsemediğimi falan düşünme. Aslında ne söylemek istediğini de anladım da çok sert ve keskin konuşuyorsun. Yani bazı konularda sert ve keskin konuşmanın çok doğru olmadığını düşünenlerdenim. Yani sadece orada seni eleştiriyorum. Yoksa isterdim ya. Klasik müzik sevmeyi de isterdim ama sevemiyorum arkadaş. Çok denedim bir de. Gerçekten çok denedim. Çünkü biz arkeoloji ve sanat tarihi okurken benim sınıf arkadaşlarım, entelektüel arkadaşlarım, onlar çok seviyorlardı. Onlar seviyorlar diye ben de çok uğraştım sevmeye ama sevemedim yani, yapacak bir şey yok. Ama onlar da mezun oldu, ben de mezun oldum. Şimdi onlardan biriyle gezseniz mesela bir sergiyi, bir de benimle gezseniz aradaki farkı anlarsınız. Ya demek istediğim çok basit şeyler aslında. Arkadaşlar nerede, hangi konumda olursanız olun, ne okumuş olursanız olun, isterseniz hiç okumamış olun. Sadece kendi yeteneklerinizi keşfedin ve kendi yetenekleriniz doğrultusunda çabalayın. O çaba bile çok güzel bence. Ben herkesin iz bırakabileceğine inananlardanım. Bak Esin yazmış, nazik ol de ablacığım, direkt olarak nazik olmak. Ben ama Şenol'un çok nazik biri olduğunu düşünüyorum. Yani nezaket değil, sadece bir yere odaklandığında orayı değişmiyor adam ya. Adamın orayla ilgili dediği, yani mesela beyaza siyah desin, siz ona beyaz dedirtemiyorsunuz. Arkadaş göz var, nizam var yani. Bak bu arada Trendyol'dan beni arıyorlar. Ne kadar tuhaf. Allah Allah.

0: Aman aşkım. Trend Yol'dan. Omega 3'üm gelmiş. Artık gitmem lazım. 7 dakikam kaldı. Ve Emine Sultan, çok öpüyorum seni. Efendim yarın ne gün? Ha, Perşembe. Yarın aynı saatte. Bir an cuma zannettim bugünü. Bugünü cuma zannettim. Ya yine aynı saatte görüşelim. Ama bir sesli mesajımız var. Esin, dua et bana. Şenol'un bir sesli mesajı var. Durduralım bakalım. Gider ayak. Ne diyecek? Bakalım.
1: Kemal Sunal'ın bir filmi var ya, Murat abi attım onun videosunu. Diye ya, Ahu Tuğba'ydı galiba. Ben sert Haşin Gattar. Nasıl bir şey yapıyor da. Tokat diyor ya.
0: Şenol ya.
1: Sert Haşin Gattar'ım.
0: Sert Haşin Gattar mısın?
1: Yağmur geliyor galiba. Vallahi güneş müneş gitti. Hafif serinlik geldi. Vallahi var ya, yağmur bir yağsın. Böyle var ya. O suyu iliklerime kadar çeke çeke gezeceğim yolda. Millet yağmur yağdığı zaman koşar genelde, biliyor musun, hani ıslanmayayım diye. Sanki şekerler arasını satıyor. Valla bir yağmur yağsın.
0: Çok seviyorum ben ya.
1: Sırılsıklam gideceğim.
0: Vallahi Şenol, seni çok seviyorum ya. Acayip enteresan. Hayatta dinleyici portföyümü düşündüğüm zaman yani enlerdensin gerçekten. Gider hayat, beni çok güldürdün.

Harika bir programdı ablam, teşekkür ederim demiş Ayşe'cim. Bence de harikaydı. Bak Gökçe Kırgız. Bak bu Gökçe Kırgız'ın son eseri. Gökçe Kırgız'la ilgili de konuşacaktım da artık vakit kalmadı. Yarın evdeymiş Esin. Aa çok sevindim. Görüşelim ablacığım inşallah. Görüşelim. Sevgiyle sağlıkla kal ablacığım demişsin. Sen de öyle Esin'cim. Çok güzeldiniz. Hepiniz çok güzeldiniz. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Aylan ben. Allah'ım ben size ne güzel bilgiler hazırlamıştım. Yalnız her bilgi gününde aynı cümleyi söylüyorum. Bir de işin enteresan tarafı mesela geçen hafta hazırladıklarımı değil yeni bilgiler ekliyorum. Şöyle bir arşive bir bakmam lazım. Bir toparlayayım bakayım şu bilgileri. Efendim çarşambaydı günlerden. Wow dedirten bilgi günündeydik. Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Yani sanattan anlamayan bir programcı olarak aranızdan şu anda ayrılmak durumundayım. Ama yarın yine sanattan anlamayan bir programcı olarak mikrofon başında olmayı hayal ediyorum. Of arkadaş ya. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgili kalın. Yüreğinizden ve gözlerinizden sevgi eksik olmasın. Efendim bugün aslında bilgiler içerisinde sıcakla nasıl mücadele edilir o da vardı bak. Bak. Haftaya da sıcak olursa o bilgileri sizlerle buluştururum. Hababam sınıfıyız biz abla unutma. Valla Esin gerçekten öyle. Gerçekten tarihi bir fotoğraf var elimde bu arada. Hababam sınıfının çekildiği Çamlıca Lisesi'nde 1930'lu yıllarda çekilmiş bir fotoğraf. Yani Hababam sınıfının çekileceğini bilmeden orada zaten çok haylaz bir sınıf. Lar grubu varmış. Soranlara böyle mi söyleyelim? Ay bende gamsız. Emine Sultan ne oldu? Ellerine çabuk yaz ne oldu? Bak kafama takılır. Hasta mısın sen? Ne oluyoruz? Öpüyorum seni. Nefesine yüreğine sağlık can ablam. Teşekkürler demiş sevgili Arda. Ben teşekkür ederim. Koyacağım seni kıymetimi bileni bulacağım. Ayşe'cim son sesli mesajın üzerine konuşmayı çok istedim. İçimde kaldı. O taş yığını üzerine konuşmayı çok istedim. İçimde kaldı. Bir daha sözlerine çok dikkat et. Bak ömrün boyunca o söz kullanılabilir. Hakkında ve aleyhinde.

Ha tamam, Emine Sultan iyiymiş. Ne bileyim, Smile'lara bakınca biraz... Ne, Smile'ları okuyoruz artık ya. Teşekkür ederim demiş sevgili Şengül. Kalpten sevgilerini göndermiş. İyi ki varsın demiş. Siz de iyi ki varsınız efendim. Görüşmek üzere. Yarın yine aynı saatte unutmayın. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunduk. Yarın da inşallah hazırlayıp sunacağız.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Sağlık sisteminde yeni reform planı hazırlandı. Avusturya hükümeti sağlık sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir reform paketi hazırladı. Plan kapsamında hayati tehlikesi olmayan hastalar hastaneye gitmeden önce 1450 danışma hattını arayarak ön değerlendirmeden geçecek. Dijital sağlık hizmetlerinin de yaygınlaştırılacağı pakette özel doktor ücretlerinde şeffaflık sağlanacak. Reformla birlikte acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Avusturya yardım ekibine izin çıkmadı. Venezuela'da yaşanan şiddetli depremlerin ardından bölgeye tıbbi destek sağlamak için hazırlanan Avusturya yardım ekibi ülkeye giriş izni alamadı. Ekipler Venezuela Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası tıbbi yardım ekiplerini kabul etmeme kararı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kararın ardından ekibin görevi iptal edilirken yardımların malzeme desteği ve koordinasyon üzerinden sürdüğü belirtildi. Türk aileye yapılan çirkin saldırının faili yakalandı. Tirol eyaletinde geçtiğimiz Ramazan ayında bir Türk ailenin kapısına kesilmiş domuz başı ve ırkçı not bırakan şüpheli yakalandı. Aylar süren soruşturmanın ardından tespit edilen 29 yaşındaki Avusturya vatandaşı kapıya astığı hakaret içerikli notla gerçekleştirdiği bu provokasyonu düşünmeden yapılmış kötü bir şaka sözleriyle savundu ve polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Avusturya'da bütçe açığı hızla büyüyor. Avusturya devletinin kamu borcu 2026'nın ilk çeyreğinde hızla artarak 431,4 milyar avroya yükseldi. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre devlet borcu sadece 3 ayda 13,3 milyar euro artarken bu dönemde 7,3 milyar euroluk dev bir bütçe açığı oluştuğu açıklandı. Uzmanlar artan borcun önümüzdeki dönemde mali baskıyı artırabileceğini belirtiyor. Çifte vatandaşlara askerlik muafiyeti gündemde. Yurt dışında yaşayan çifte vatandaşları ilgilendiren yeni bir askerlik düzenlemesi üzerinde çalışma yürütülüyor. Yasa taslağına göre yurt dışında askerlik yapanların Türkiye'de yeniden askerlik yapma zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Düzenlemenin özellikle Avrupa'da yaşayan yaklaşık 400 bin gurbetçiyi etkilemesi bekleniyor. Tasarıda emeklilik haklarına ilişkin bazı düzenlemelerin de yer alabileceği belirtiliyor. Avusturya'da klima izinleri kolaylaşıyor. Avusturya'da hükümet artan sıcaklıkların ardından ülke genelinde ev ve iş yerlerine klima takılmasını zorlaştıran yasal engellemeleri kaldırmak için çalışma yapıyor. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte kiracıların ve daire sahiplerinin yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klima taktırması çok daha kolay hale gelecek. Su tasarruf önlemleri devrede. Aşırı sıcaklar nedeniyle Viyana'da su tasarrufuna yönelik yeni önlemler uygulamaya alındı. Günlük su tüketiminin normalin yaklaşık %45'in üzerine çıktığı açıklandı. Belediye, sokak temizliği ve yeşil alan sulamasında su kullanımını sınırlandıracak. Yetkililer, şu an su sıkıntısı olmadığını ancak vatandaşlardan tasarruflu kullanım istedi. Soyduğu otel odasında uyuyakaldı. Viyana'da bir otel odasında hırsızlık yapan Slovak uyruklu şahıs, çaldığı eşyalarla birlikte yatakta uyuyakaldı. Odaya dönen İngiliz turistler hırsızı fark ederek otel yönetimine haber verdi. Avusturya'ya giriş yasağı bulunduğu öğrenilen şüphelinin çantasında çalıntı pasaport, kredi kartı ve anahtarların yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirildi. Fahiş kiralara karşı emsal karar. Avusturya İşçi Odası'nın girişimleriyle hakkını arayan bir kiracı, lehine imsal niteliğinde bir karar sonucu ev sahibinden tam 42 bin euro kira iadesi almayı başardı. Uzmanlar ülke genelinde kiracıların sadece geçen yıl 168 milyon euro fazla ödeme yaptığını belirtti. Yetkililerse mağduriyet yaşamamak adına kiracıların yasal haklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Öğrenci yurdunda korkutan yangın. Viyana'nın 19. bölgesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yangın çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti ve bina tahliye edildi. Yurtta kalan 302 öğrencinin güvenli şekilde dışarıya çıkarıldı ve olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklandı. Eski sevgili baltayla dehşet saçtı. Kerten eyaletinde bir adam eski sevgilisine ve onun erkek arkadaşına baltayla saldırdı. Feci saldırıda kadının erkek arkadaşı olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan kadın evden kaçarak kurtulmayı başardı. Olay sırasında evde uyuyan iki çocuksa yara almadan kurtuldu. Olay sonrası araçla kaçan saldırgan tırla kafa kafaya çarpışarak can verdi. Avusturya'nın yeni nüfusu belli oldu. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılı başı itibarıyla Avusturya'nın toplam nüfusu 9.215.956'ya ulaştı. Açıklanan güncel rakamlar, ülke nüfusunun istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini ortaya koyarken, demografik yapının da değişim sürecinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, nüfus artışında göç hareketlerinin önemli rol oynadığını belirtti. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde sıcak ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 18 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 33 derece olacağı tahmin ediliyor. Yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri görülebilir. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda dün oynanan maçlarda rakiplerini yenen Fas, Norveç, Fransa ve Meksika son 16'ya kalmayı başardı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM haber. Viyana FM. Gurbette.

Merhabalar kıymetli Viyana FM ailem. Bir programla daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. İnternet aracılığıyla da dünyanın dört bir yanına yayın yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz artık çok klasikleşmiş bir sloganımız var. Sevgi paylaştıkça çoğalır diyerek haftanızın nasıl geçtiğini, sizleri mutlu eden olayları veya hayatınızdaki gelişmeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben de burada bunları dinleyicilerimize duyurmaktan, paylaşmaktan memnuniyet duyacağım. Bu noktada da WhatsApp hattımızı hatırlatayım. +43 660 130 1979. Bir daha söylüyorum. +43 660 130 1979 numaralı WhatsApp hattımızdan sizler de bizlere duygularınızı, düşüncelerinizi, hayatın nasıl gittiğini paylaşabilirsiniz. Bu arada çok kıymetli Emine ablamdan da mesaj geldi. Hoş geldin Tunacan, iyi yayınlar, nasılsın, güzel bir gün diliyorum demiş. Valla kıymetli mesajınla günüm daha da güzelleşti diyebilirim kıymetli Emine ablacığım. Bunun dışında vallahi birazcık böyle yoğun bir dönemden geçiyorum. Daha dün akşam saatlerinde İstanbul'a ayak bastım. Alicante diye bir İspanya şehrindeydim. Ve gerçekten de çok keyifli bir tatil yaşama fırsatım oldu. 1,5 gün orada kaldım. Ama bu 1,5 gün tabii çok hızlı geçmekle birlikte bende de unutulmaz bir döneme vesile oldu. Çünkü hani denizinden mutfağına, mutfağından flamenco gösterilerine muhteşem bir tatil geçirme fırsatı yakaladım. Ve 1,5 günde ne kadar güzel geçebilirse benim için o günlerde o kadar güzel geçti diyebilirim. Bunun dışında işte Polonya'daki gazetelerdeki yazılarım, Türk Time'daki gazetelerdeki yazılarım, bunun dışında yeni şarkı çalışmalarım vesaire de devam ediyor. Valla o yüzden de böyle birazcık koşturmaları ama bir o kadar da keyifli bir dönemden geçiyorum diyebilirim. Şimdi sırada bana göre çok başarılı bir çıkış yapmış yeni bir sanatçıdan gelecek şarkımız. Mebrure isimli sanatçımız. Bazı kişiler yapay zeka olduğunu iddia etti. Kendisinin tek açıklamasını biliyoruz. Yapay zeka değilim. Sadece kendimi göstermek istemiyorum gibi bir açıklamasıyla biliyoruz kendisini. Ve kim olduğuna dair, ne olduğuna dair, bir mahlas mı, normal kendi ismi mi, onu dahi bilmediğimiz bir yeni şarkıcı kendisi. Ben vallahi Değilim isimli şarkısını özellikle çok beğeniyorum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. O zaman keyifli dinlemeler. Mebrule'den Değilim sizlerle.

Yani benim son dönemde en çok dinlediğim ve sözlerini en çok beğendiğim şarkılardan bir tanesidir bu Mebrure'nin Değildim isimli şarkısı. Biliyorsunuz normalde birazcık daha nostaljik şarkılar seçmeye özen gösteriyorum. Böyle yeni çıkmış şarkılara karşı genellikle birazcık daha mesafeliyim. Fakat böyle güzel şarkıları oldukça da sizlerle paylaşmaya devam etmeyi umuyorum ben de. Bunun dışında vallahi soracak olursanız yakın zamanda kısmetse gelecek hafta bir Muğla tarafına, Selimiye tarafına geçmeyi planlıyoruz. Bunun da heyecanını ekstra yaşarım. Selimiye'de Muğla'nın küçük bir deniz kasabasıdır. Valla şimdiden onun da moduna girdim. Sonra Ağustos'ta bir Suudi Arabistan planım var. Riyad'a gideceğim kısmetse. Yani biliyorsunuz değişik kültürlere olan ilgim hız tanımaz bir şekilde devam ediyor. Sınır tanımaz bir şekilde devam ediyor. Ve bu vesileyle de böyle birçok insanla iletişim kurup başka kültürlerin nelerden hoşlandıklarını, nasıl yaşadıklarını gözlemleme fikri bilmiyorum. Benim en çok sevdiğim olaylardan bir tanesi. Valla gözlemlemeye kısmetse devam edeceğim. Şimdi sırada Murat Dalkılıç'tan dinlemeye alışık olduğumuz bir şarkı var. Ama şarkını ilk çıkartan kişi Mustafa Ceceli'ydi. Hangi şarkı mı? Dönmem isimli o muhteşem şarkı. Bakalım o zaman şarkımızı hatırlayalım. Mustafa Ceceli versiyonuyla Dönmem şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Ya Mustafa Ceceli'nin şimdi eski şarkılarına çok aşinayımdır. Hatta benim büyük ihtimalle ilk gittiğim konser Mustafa Ceceli konseri olabilir. Tabii babamdan dolayı müziğe küçük yaşlardan beri ilgim vardı. Fakat ben çocukluğumda özellikle Mustafa Ceceli'nin ilk çıkış döneminde Limon Çiçekleri isimli şarkının hastasıydım. Limon Çiçekleri ile aynı dönemde Es isimli bir şarkısı daha vardı. Bu iki şarkı inanılmaz Türkiye'den en çok çalan iki şarkı olmuştu. Bu Dönmem şarkısı da o dönemlerden kalma ilk çıkardığı şarkılardan bir tanesi Mustafa Ceceli'nin. O yani İlle de Aşk var, onun dışında Sevgilim diye bir şarkısı vardı hiç unutmam. Ve baktığımda hani kariyerine ani bir sıçrama yapıp bu kadar güzel o sıçramada harika şarkılar üretebilen bana göre ender şarkıcılardan bir tanesiydi Mustafa Ceceli. Ondan dolayı da buradan kendisi de daha nice güzel şarkılar da üretsin ki bizler de onları sizlere duyurmaya devam edelim diye temenni ediyorum. Şimdi sırada Elif Buse Doğan'dan bir şarkı gelecek. Yine Türk müziğinin önemli şarkılarından 14 Bahar isimli şarkısını sizlerle paylaşıyorum. O zaman ne diyoruz? Keyifli dinlemeler.

Bu arada zamanında Elif'le tanışma fırsatı da bulmuştum. Birkaç kez bir muhabbet etme şansım da oldu. Gerçekten sesi gibi gerçekten çok zarif, çok keyifli, güzel bir insan. Onu da gerçekten bu yüreğine sağlık, sesine sağlık diyoruz. Bu güzel şarkıyı böyle güzel yorumladığı için. Sevgili Raşit yazmış. Selam Tuna Can Tuna, nasılsın? İyisindir inşallah. Ne var ne yok? Nerelerdesin? İstanbul mu yoksa başka şehirlerde mi? İngiltere maceran bitti mi yoksa devam mı? Çok soru sordum ya demiş. Sevgili Raşit'e buradan çok çok selamlar benden. Valla şöyle Raşit, hani genel olarak yaşıyorum dediğim yer şu an için İstanbul. Ama hani bu yerleşik bir yaşam mı tartışılır, çünkü aslında birçok yere gitti geldi yaşıyorum. Yani evet, mevcut merkezim, evimin olduğu yer İstanbul. Fakat her yerde olabiliyorum. Şu ana kadar 50 ülke oldu. Sürekli olarak da hani böyle o farklı kültürleri keşfetmekle alakalı her ay en azından bir yeri görmeye çalışıyorum. Bununla birlikte İngiltere maceram aslında bitmedi. Yani şu an hala telefonumun kapak fotoğrafı bile İngiltere'de yaşadığım günlerle bağlantılı fotoğraflar. Yani bitmedi derken, orada akrabalarım var. Kuzenlerim orada yaşıyor. Hem anne tarafından hem baba tarafından kuzenlerim orada yaşıyor. Bununla birlikte çok sevdiğim dostlarım orada. Yani kısmetse Şubat ayında bir İngiltere'ye, Londra'ya, Brighton'a uğrama fırsatım da olacak gibi. Yani bu ara birazcık yoğun bir dönem geçiriyorum. Oradan oraya koşturmacalı bir dönem. İnşallah ama kafamı şöyle bir dinlemeye İngiltere'ye gideceğim. Bir de şey gibi hissediyorum ya, bilmiyorum size de hiç oluyor mu? Hani bazen aynı kişide bile aynı hisleri vesaire başka uzun bir ara geçtikten sonra görüştüğünüzde bulamazsınız ya. Birazcık da İngiltere'ye gitmek beni öyle korkutuyor. Çünkü hayatımın en keyifli dönemlerinden bir tanesi benim İngiltere serüvenim. Ve hani o kadar keyifli geçen yerleri bir daha aynı şekilde gördüğüm zaman, aynı şekilde hissetmezsem gibi bir korku da var bende. Bundan dolayı böyle giderken de biraz onun da heyecanıyla gitmiş olacağım. Sıradaki şarkımız bu arada son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birinin yorumladığı şarkı. Kimdir bu? Mela Bedel. Mela Bedel, Mustafa Sandal Saygı albümünde. Biliyorsunuz ki o isim söyleme krizinde bayağı bir gündeme gelmişti. Bu krizin yansıması aslında bir noktada şarkının da önüne geçti, ama o kadar güzel yorumlamış ki şarkıyı. Tabii şimdi ben de bundan önce Mela Bedel'i çok hani her dakika dinleyen biri değildim. Fakat şarkıyı da keşfetme fırsatım olduğundan dolayı da yorumlamasının ne kadar profesyonel ve ne kadar güzel olduğunu gördüm. Zaten de TikTok gibi, Instagram gibi mecralarda da bayağı viral oldu şarkı. Umarım sizler de beğenirsiniz. O zaman iki tas çorba yorumuyla Mela Bedel şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Valla ben Mustafa Sandal'la da hayran olarak büyümüş bir çocuğum. Bunun sebeplerinden bir tanesi de sağ olsun. Yani bu albümde de belki bu albümde de evet Emircan İrek tarafından okunmuş Bize Gidelim Beyler isimli şarkı aslında Mustafa Sandal ve Aşkın Tuna'nın ortak sözleridir. Ve bu bağlamda babamla da Dokunsana isimli şarkıda da mesela aynı ortak söz durumu vardır. Mustafa abiyle öyle bir tanışıklıkları ve iş ortaklıkları vardır sevgili babamın da. Ve ilk şarkı kım çıktığı dönemde babamın da ricasıyla birlikte Mustafa Sandal sağ olsun bana gerekli abiliği yapmış ve şarkımı Instagram'da paylaşma durumu olmuştu. Ben de bu şerefe nail olduğumdan dolayı gerçekten çok şanslıydım. Böyle değerli bir üstadın, değerli bir ustanın destek olmasıyla birlikte tabii ki şevkimiz ekstra artmaya başlamıştı. Bu da yaşadığım onurlardan bir tanesidir. Buradan da sevgiler gönderelim sevgili Mustafa Sandal'a. Şimdi yine bir döneme damga vurmuş bir şarkı geliyor. Bu sefer kimden geliyor? Mehmet Erdem'den geliyor. Mehmet Erdem'le de bundan 2 sene önce bir Bodrum konserinde tanışma mutluluğuna ermiştim. Gerçekten çok beyefendi, çok düzgün bir kişiliktir. Konuştuğumuz zaman da o mütevazi duruşuyla gerçekten de gönlümde taht kurmayı başarmış isimlerden biridir. O zaman Mehmet Erdem bizlere ne diyecek? Hakim Bey diye seslenecek. Keyifli dinlemeler.

Ve Mehmet Erdem'in harika yorumuyla Hakim Bey isimli şarkı radyonuzdaydı. Bu arada sevgili Raşit yazmış. Yaz saatin nereye? Türkiye içinde misin yoksa Avrupa turu mu var demiş. Vallahi Raşit şöyle. Kısmetse bir ara bu bizim yazdığım magazinin yani derginin merkezi Polonya'da. Polonya'nın Krakow şehrine bir ara bir gideceğim. Bununla birlikte bir Ağustos ayında yine Suudi Arabistan planım var. Riyad planım var. Bunun yanı sıra bir de Muğla'ya gitmeyi planlıyorum. Şimdilik hani hali hazırda planladığım şeyler bunlar. Onun dışında belki işte yine şeyler yaparım. Benim sağım solum belli olmaz. Vallahi ama hani şeyi de çok merak ediyorum ya. İlk defa hayatımda Orta Doğu'yu görebilme fırsatım olacak. Yani ilk defa böyle Körfez ülkesi görebilme fırsatım olacak. O yüzden Riyad'a da böyle bir heyecanlıyım. Savaş uzadı diyen bu İsrail-İran savaşı uzadı diyen aslında Riyad'a daha erken tarih edildi. Hani, yazıda düşünerek daha böyle bir bahar aylarında gitmek için aslında plan program yapmıştım. Fakat o dönem birazcık oralar karışık olduğundan dolayı bana ücretsiz erteleme fırsatı verdiler. Ben de o şekilde en geç Ağustos'a kadar erteleyebiliyordum. Bu yüzden Ağustos'ta Suudi Arabistan yolları beni bekliyor. Bayağıdan ama araştırdım orada. Çöl safarisi, deve turları, işte yıldızlı geceler turları vesaire çok popülermiş. İnşallah da çok keyif alacağımı umuyorum. Şimdi sevgili Oğuzhan Koç'tan gelecek şarkımız. Oğuzhan Koç bizlere takdiri ilahi diyecek. O zaman keyifli dinlemeler.

Valla filmleriyle ayrı, müzikleriyle ayrı sevdiğim bir isimdir Oğuzhan Koç. Hatta benim aslında müziğe başlama sebeplerimden de bir tanesidir. Çünkü şarkı söylemeye aslında onun Gül Ki Sevgilim isimli o harika eseriyle başlama fırsatım olmuştu. Şöyle yani aslında anlatayım. Ortaokul dönemlerimde ben de çok güzel hareketler bunların daimi izleyicilerinden biriydim. Tabii ki orada Oğuzhan Koç'a ekstra bir sempatim vardı. Hani naif bir insan görünümü veriyor bana. Güvenilir bir profil var görünümü veriyor. Normal şartlarda hiç tanışmadık ama hiç tanışmayıp da bu kadar sempatik geldiğine göre muhakkak ki öyledir diye düşünüyorum. Ve bu süreçte aslında onun en son ilk giden günlerim oldu diye bir şarkısı vardı. Gülben Ergen'le yaptıkları harika bir şarkı. Orada dedim, ne kadar güzel de söylüyormuş. Oyunculuğun yanında müzik de mi söylüyor demeye kalmadı. O dönem sosyal medyada Gül Ki Sevgilim patladı. Ve o şarkı aslında tam benim ruhuma o kadar iyi hitap eden bir şarkıydı ki. Çünkü bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm kalktığımda hiçbiri seni, hiçbiri beni, hiçbiri bizi anlamamış. İşte bu sabah telefonu hiç açmadım, çaldı durdu, aldırmadım. Hiçbiri seni, hiçbiri beni gibi olamaz ben anladım gibi böyle laflar ediyordu. Ben de öyle telefonu gerekirse işte birinden çok hoşlandığım zamanlar açmıyorum, adını duvarlara yazıyorum vesaire. Yani o aşkın aslında o çocuksu yanını çok güzel gösteren bir eserdi. Bundan dolayı o 14 yaşındaki Tuna Can da o şarkıyı söyleye söyleye aslında ilk söylediği şarkılardan bir tanesi Gül Ki Sevgilim'di. Bundan dolayı Oğuzhan Koç'un bir noktada bayağı büyük sempati beslediğim şarkıcılardan bir tanesidir. Benim için yeri özel olan şarkıcılardan bir tanesidir. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Şimdi sırada muhteşem bir düet gelecek. Bu senenin hitlerinden bir tanesiydi. 138 milyon görüntülenmeye ulaşmış o harika şarkı bir düet aslında. Dedublüman ve Aleyna Tilki'nin harika yorumuyla geliyor. Sana güvenmiyorum. Şimdi radyonuzda keyifli dinlemeler.

Valla benim yaşımda olup bu kadar dinlediğim, bu kadar sevdiğim başka bir sanatçı yok herhalde. Yani bana göre Türkiye'nin gerçekten en yetenekli sanatçısı Aleyna Tilki diyebilirim rahatlıkla. Valla hani aynı sektörde olup, aynı yaşta olup genellikle tabii insanlar birbirini kıskanabilir. Baktığım zaman gerçekten de hani kıskanmayıp bu kadar beğendiğim kariyerine, çizgisine, söylemlerine bu kadar beğendiğim başka bir isim var mıdır? Bence yani yaşıtlarımdan gerçekten en top noktaya Aleyna'yı koyabilirim rahatlıkla. Şimdi sırada Hepsi grubundan bir şarkı gelecek. Zaten yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Bundan sonra da kapanış şarkımızla sizlere veda edeceğim. Şimdi Hepsi grubundan Tavla isimli o harika Mirkelam'dan bildiğimiz o harika şarkının güzel bir yorumunu alacağız sizden. O zaman keyifli dinlemeler diliyorum.

Valla hepsinin de en neredesinin bir başka olduğunu düşünüyorum. Şimdi onun yerini doldurmak için biliyorsunuz ki Manifest grubu bayağı bir popülerleşti. Ya ben onların yaptıkları şarkıları da hani takdir etmekle, sevmekle birlikte yani eski şarkıların gücüne daha çok inanan biri olarak bir noktada evet yaşatmaya çalıştırdıkları olay güzel. Fakat bilmiyorum, ben mesela hepsinin şarkılarını dinlerken daha çok kendimi buluyorum diye rahatlıkla ifade edebilirim. Şimdi sırada ben Deniz Tuna Can Tuna'nın en çok dinlenen 3,5 milyonla en sevildiğine inandığım şarkılarından birini sizlerle paylaşıp programa veda ediyorum. Kısmetse zaten haftaya çarşambada görüşmek üzere. O zaman birçok kişinin hani naçizane büyük ihtimalle bir yerlerde duyduğu, bir radyoda olabilir, internette gördüğü ya da Reels'ın altında melodisini duyduğu o şarkım sizlerle birlikte. Tuna Can Tuna, fena karıştım. Şimdi radyonuzda. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Viyana İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri. Bendeniz Akif Özcan, hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Güzel bir çarşamba akşamı, hafta ortasında yine geldik buradayız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. Rayman ve hemen ardından yine çok güzel bir isim, çok güzel bir şarkıyla programımızı devam ettirmiş olduk. Az önce dinlediğiniz güzel bir Mabel Matiz şarkısı Umrum Dışı radyonuzda oldu. Şimdi ise Manifest ve Ajda Pekkan düeti Hileli ile devam ediyoruz. Az sonra güzel mesajlarınızla, isteklerinizle

0: Akif Özcan.
1: Manifest ve Ajda Pekkan düeti hileli kulaklarınızda oldu. Son dönemin bir türlü böyle hitlerden ayrılamayan şarkısı çok seviliyor. Hileli'ye kulak verdik. Şimdi Buray tam benim tipimle programımız devam edecek ama güzel mesajlarınız da gelmeye başladı. Onlar için de çok teşekkürler. Sevgili Kenan Viyana 10. bölgeden selam abi, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Şu anda diyor dükkandayız, çocuklarla bir yandan işleri toparlarken bir yandan da sana kulak veriyoruz. Sefo'dan da bir şarkı çalarsan seviniriz demiş. Canım benim ne demek, Sefo'nun da güzel bir şarkısını hemen listeye alıyorum. Beraberindeki tüm arkadaşlarına selam gönderiyorum. Dükkanda çalışıyorsunuz, bir yandan bize kulak veriyorsunuz. Ufaktan toparlanmalara başladı herhalde, bugünlük kapatacaksınız. Oh hadi bakalım, umarım her şey bugün gönlünüzce olmuştur. Bol kazançlı bereketli bir günü umarım geride bırakıyorsunuzdur. Birazdan Sefo ve Demet Akalın düeti sizler için gelecek. Yerinde Dur şarkısına kulak vereceğiz. Kolay gelsin abim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar. Aslı, Almanya Köln'den. İyi akşamlar Akif. Her akşam yürüyüşe çıktığımda doğrudan Viyana FM açıyorum ve seni dinliyorum. İyi ki varsın. Çok güzel program yapıyorsun. İrem Derici'den de bir şarkı çalarsan sevinirim diyor. Sesi açtım ve bu şarkıyı bekliyorum diyor. Çok teşekkürler sevgili Aslı'ya. İyi yürüyüşler dileklerimizle. İstediği şarkıyı da listeye aldık. Şimdi Buray, tam benim tipimle Viyana FM'de.

0: Demet abla, Mehmet abla falan. Evet, Sefo ve Demet Akalın düeti kulaklarınızda oldu. Yerinde Dur Viyana FM'de Akif Özcan'daydı. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar. Radyonun yeni açanlar, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, iyi ki geldiniz. Nasılsınız? Umarım güzel geçmiştir çarşamba gününüz. Bu arada bugün artık 1 Temmuz. Haziran ayını uğurladık. Ya benim açımdan açıkçası Haziran ayı çok çok böyle yani geçmek bilmeyen bir ay olarak hafızamda kalacak. Bilmiyorum sizler açısından nasıldı. Ya tamam, belki büyük bir olumsuzluk yoktu ama böyle geçmek bilmedi. Ara ara da böyle yoğunlaştı. Bazı günleri çok sıkıcı da oldu. Bu benim açımdan mı böyle bilmiyorum ama etrafımdan da böyle bir iki arkadaşımla paylaştığımda ya evet ne bitmez bir aymış bu filan dediler. Sizin için Haziran ayı nasıl geçti sevgili dinleyiciler? Ve bu aydan neler bekliyorsunuz? Yani bu ay için yaptığınız planlar var mı? Ya da işte Haziran'da, Nisan'da böyle kendinizce yani Ekim yapalım da Haziran'da, Temmuz'da inşallah bu ektiklerimizi biçelim dediğiniz şeyler var mı? Planlamalarınız var mı? Bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Haziran ayı benim gibi sizler için de yoğun ve sıkıcı geçti mi? Açıkçası 2025 içine alarak söylüyorum. 2026'nın 1 Temmuz'undayız. 2025'ten bugüne kadar benim açımdan şahsi olarak söylüyorum, en sıkıcı, en geçmek bilmeyen ay Haziran ayıydı. Sizin için böyle bir ay var mı? Haziran böyle miydi ya da sizin için böyle olan bir ay varsa o ay hangisiydi? Mesajlarınızda bunu da belirtirseniz sevinirim. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarınızla sizleri de programımıza bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili Ufuk, Ankara Tunalı'dan iyi yayınlar abi. Selamlar diyor başkentten. Başkentte de bir NATO zirvesi hazırlıkları var. Bayağı da yoğun devam ediyor. Ankaralıları zor günler bekliyor. Umarız hayırlısıyla atlatılır diyelim bu NATO zirvesi. Ankara'ya da ve Ufuk nezdinde Ankara'da bize kulak veren tüm dinleyicilerimize de iyi akşamlar dileklerimizi, sevgilerimizi de sunmuş olalım. Blok 3 veya Çakal'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. İyi yayınlar diliyorum abi. Neşe katarsın diyor. Çok teşekkür ediyorum inşallah. Hem Blok 3 hem Çakal'dan. Belki ayrı ayrı da çalabilirim ama olmazsa en azından birinden bir şarkı seçeceğim ve senin için çalacağım Ufukçum, sevgiler. Salzburg'a sevgili Gizem'e selam. Akif, iyi akşamlar. Eşimle arabaya bindik ve yolculuk yaparken seni dinliyoruz. İyi ki Viyana FM var. Yolculukta iyi gidebilecek bir Aydın Kurtoğlu şarkısı çalarsan da seviniriz diyor. Tüm dinleyicilerinize armağan olsun. Selamlar demişler. Çok teşekkürler sevgili Gizem'e ve eşine de. İyi yolculuklar dileklerimize çalacağımız tüm güzel şarkılar ama özellikle Aydın Kurtoğlu'dan bir şarkı çalarsan sevinirim demişti. Çalacağız ve armağan olarak göndereceğiz. Şimdi Ceylan Ertem ve Hıçkırık şarkısı Sezen Aksu ile beraber çok güzel bir çalışma oldu. Bunu dinleteceğiz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla programımızı devam ettirmiş olacağız. Bir mesaj daha. İyi yayınlar Akif abi, Fatoş ben dinlemediğim Blok 3'ten kusura bakma, çalarsan sevinirim. Seviliyorsun abicim demiş Fatoş. Çok teşekkür ediyorum. Sen de seviliyorsun, iyi ki varsınız. O zaman bir Blok 3 yapacağız, tamam mı? Şimdi Ankara'dan Ufuk'tu. Değil mi? Blok 3 veya Çakal'dan bir şarkı olabilir demişti. Şimdi sevgili Fatoş da istemiş. O zaman güzel bir Blok 3 şarkısı Ankara'ya Ufuk'a ve sevgili Fatoş'a armağan olarak gelecek ama öncesinde Ceylan Ertem, Sezen Aksu, Hıçkırık'la Viyana FM'de.
1: Akif Özcan. Viyana FM. Viyana FM.

0: Viyana FM.
1: Aman da aman, Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Emir Can İrek fiyakalıyla radyolarınızdaydı. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. Şimdi Derya Bedavacı ve Atlatırım'la devam edecek program. Sevgili Şengül Hanım da geldi. Selamlar Akif Bey, iyi yayınlar diliyorum. Umarım iyisinizdir, güzel bir gece diliyorum demiş. Selamlar, sizler de hoş geldiniz, iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Gayet iyiyim, şükürler olsun. Umarım sizler de iyisinizdir. Ben de size güzel bir akşam, huzurlu bir gece diliyorum. Güzel şarkılarla ilerleyişimiz sürüyor. Sevgili Serkan'a da selam, 11. Viyana'dan. Sesine sağlık abi, yine harikasın demiş. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Sizler de harikasınız. Arabada açtım diyor, son ses dinliyorum. Canım benim. Simge'den bir şarkı çalarsan da sevinirim. Alıyorum listeye kardeşim. Kocaman öpüldüm.
2: Akif Özcan.

0: Tamas mevsimi, Temmuz bizim dedi, biz de Temmuz'a bugün ayak bastık. Hadi hayırlısı inşallah, bu ay hepimize güzellikler getirsin. Valla Haziran benim için dediğim gibi geçmek bilmedi. Zaman zaman da çok sıkıcıydı. Umuyorum ki Temmuz ayı hepimiz için çok çok çok daha güzel olur. Sizler için zorlu geçen bir ay var mıydı 2025'ten bu ana kadar? En zorlu ayınız hangisiydi, hatırlıyorsanız yazabilirsiniz. Ya da şu an hani Temmuz'a girdik, geride bıraktığımız o taze taze Haziran ayını geride bıraktık ya, Haziran sizin için nasıl geçti? Paylaşmak isterseniz bekleriz. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp hattımız. Ayrıca Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takip ve mesajlarınızı bize Instagram üzerinden de gönderebilirsiniz. ViyanaFM.com radyomuzun resmi web sitesi. Ayrıca App Store ve Google Play'de Viyana FM yazarak radyomuz uygulamasını ücretsiz indirebilir ve bizi kesintisiz dünyanın neresinde olursanız olun yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Sırada Derya Uluğ var. Şımarık şarkısıyla gelecek az sonra. Sevgili Bedia da gelmiş bu arada. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Akif Bey. Nasılsınız Akif Bey? Kulağım sende diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol sevgili Bedoş. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Ben de sana diliyorum. O zaman sıradaki şarkıyı da hediye edeyim bari. Derya Uluğ geliyor. Gerçi şarkının ismi Şımarık ama sen ona bakma. Şarkı güzel. İyi akşamlar.
1: Akif Özcan.
2: Viyana FM.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Özcan.
1: Aman da aman, yine çok güzel şarkılarla devam ediyoruz programa. Elif Buse Doğan Yangın Yeri radyonuzda oldu. Son dönemin yine çok sevilen şarkılarından bir tanesi. Şimdi alt fonlara duymaya başladınız.

Ebru Gündeş'e devam edeceğiz. Çingenem şarkısının güzel bir versiyonuyla sizlerle buluşmuş olacağız efendim. İlk saati bitirdik. Yeni saate merhaba diyeceğiz. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan mikrofonda Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizi de bekliyorum.

Bilgilerin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Çarşamba akşamında 1 Temmuz'da bu güzel akşamda ilerleyişimiz sürüyor. Mela Bedel var sırada. Gel dönelim eve. Valla Temmuz geldi ama fena geldi. Yoğun sıcaklarıyla geldi. Haziran'ı aratmasın inşallah, çok daha güzel olsun. Akif Bey, senden Zeynep Bastık'tan misafir şarkısını isteyebilir miyim diyor sevgili Bedia. Teşekkür ediyorum Akif Bey demiş. Bugün böyle Akif Bey diye tutmuş sevgili Bedia Hanım'ın. Sana ve dinleyen herkese gelsin demiş. Peki Bedia Hanımcığım. Alıyorum isteği, birazdan gelecek. Devam. Ece İstanbul'dan. Akif selam, iyi yayınlar. Kulaklığı taktım diyor. Vapurdayım, seni dinliyorum esintiye karşı. Harikasınız. Tarkan'dan bir şarkı rica etmiş. Geliyor az sonra.

0: Viyana FM.
1: Zine Sali ve yeniden kulaklarınızda olduğu Viyana FM, burası eskiler yeniler ama daima yeniler sizinle olmaya devam ediyor. Akif Özcan mikrofonda, 1 Temmuz çarşamba akşamında hafta ortasında sizlerle birlikteyiz ve hafta sonuna doğru adım adım ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Yepyeni bir ayın da başlangıcındayız. İnşallah bu ay hepimize güzellikler getirsin. Sırada İrem Derici var, sözde vermiştik. Gönderelim. Durum çok acil. Ardından tek

0: Viyana FM.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Yine çok güzel bir çalışma. Gökhan Özen ve Demet Akalın düeti Nazar'la. Keyiflendik, coştuk. İkinci saati ilerleyişimiz sürüyor. Beşiktaşlı Murat, iyi akşamlar, kolaylıklar diyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Ben de size güzel bir akşam diliyorum. Evet, sevgili Volkan, 20. Viyana'dan selam abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Seni dinliyorum bir yandan da işten eve doğru yolculuk yapıyorum demiş. İyi yolculuklar. Valla yolda eğlencemiz sizsiniz, iyi ki varsınız demiş. Uzi'den bir şarkı çalarsanız da sevinirim diyor. İyi akşamlar, çalın da diyor, keyfimiz yerine gelsin. Uzi'den de bir şarkı alıyorum isteği. Önce Ferhat Göçer, Kalbimin Orta Yeri ile Viyana FM'de Akif Özcan'da.

Uzi ve Motive. Radyonuz doldu. Sizlerden gelen bir istekle FM'e beraber dinledik. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pink Drinks ve 23. Viyana Mega Gastro Akif Özcan'ı sunuyor. İyi akşamlar. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızla sizleri de bekliyoruz kalan bölümde. Hayırlı akşamlar Akif Müdürüm, ben de buradayım, seni dinliyorum her akşam olduğu gibi diyor sevgili Cansu Karataş. Teşekkürler Cansu, iyi akşamlar. İzmir Alsanca, Aylin Hanım'a da selamlar. İyi akşamlar Akif Bey, İzmir'den selamlar. Kordon'da nefis bir yaz akşamı var diyor ve kulaklığımda Viyana FM açık. Harikasınız demiş. Ben de bir Hande Yener şarkısı rica edebilir miyim?

0: Devam ediyor. Yavaş yavaş da sonlara geliyoruz. Son mesaj ve istekleri bekliyoruz. Zehra Hanım'a iyi akşamlar. İyi yayınlar Akif Bey. Biz de buradayız diyor. Yine çok güzel bir program yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ayla Çelik'ten Kırmızı şarkısına yer verirseniz de sevinirim demiş. Az sonra geliyor. Selamlar. Avusturya Devleti'nin kamu borcu 2026'nın ilk çeyreğinde hızla artarak 431,4 milyar avroya yükseldi. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre devlet borcu sadece 3 ayda 13,3 milyar euro artarken bu dönemde 7,3 milyar euroluk dev bir bütçe açığı oluştu açıklandı. Uzmanlar artan borcun önümüzdeki dönemde mali baskıyı artırabileceğini de belirtiyormuş efendim. Ekonomi önemli devletler için ve vatandaşlar için. İşte devletler, hükümetler ekonomiyi güzel ele alamayınca hem iç meseleler hem dünyadaki küresel meselelerin etkisiyle de ne oluyor? Ekonomiler iyice bozuluyor ve alt gelir bundan çok daha fazla etkileniyor. Halk olarak hepimiz etkileniyoruz. Bu arada Avrupa Birliği 3. ülkelerden gelen düşük değerli online alışveriş paketlerine yönelik yeni gümrük uygulamasını bugün itibarıyla yürürlüğe aldı. Yeni düzenlemeye göre 150 euroya kadar olan ve Avrupa Birliği dışından doğrudan tüketiciye gönderilen paketlerde pakette yer alan her farklı ürün türü için 3 euro gümrük ücreti alınacakmış efendim. Örneğin aynı pakette bir tişört, ayakkabı ve oyuncak bulunuyorsa toplam 9 euro. Yalnızca 3 adet aynı tişört bulunuyorsa 3 euro ücret ödenecekmiş. Ücret ürün adedine değil, ürünün kategorisine göre hesaplanacakmış efendim. Avrupa Birliği bu adımla özellikle Çin merkezli e-ticaret platformlarından gelen düşük fiyatlı ürünlerin yarattığı haksız rekabeti azaltmayı, gümrük denetimlerini güçlendirmeyi ve güvenlik standartlarına uymayan ürünlerin girişini sınırlandırmayı hedefliyor. Yeni uygulama kalıcı gümrük reformu yürürlüğe girene kadar geçici olarak uygulanacakmış efendim. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks. Avusturya'da Mega Gastro başta olmak üzere tüm marketlerde. Afiyetle. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Ayla Çelik, Kırmızı şarkısıyla.
1: Gidebilen gitmeli bence buradan vakit geç olmadan.
2: Akif Özcan.

0: Dirty First Jam.
1: Viyonerva.
2: Sarı Kızan'ın ve Baran Mengüç kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Yine nefis son dönemin harika hitlerinden biri bu akşam da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda İstanbul'da konseri var sevgili Tantaşçı.
3: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Oldu efendim. Geldik bu akşamın sonuna. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. İnşallah yarın akşam yeniden birlikte olmayı ümit ediyorum. Bana bu güzel akşamda eşlik ettiğiniz için sağ olun. Pindrinks ve Mega Gastro'ya da teşekkürler. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Yarın akşam görüşünceye dek Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

0: Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Sağlık sisteminde yeni reform planı hazırlandı. Avusturya hükümeti, sağlık sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir reform paketi hazırladı. Plan kapsamında hayati tehlikesi olmayan hastalar hastaneye gitmeden önce 1450 danışma hattını arayarak ön değerlendirmeden geçecek. Dijital sağlık hizmetlerinin de yaygınlaştırılacağı pakette özel doktor ücretlerinde şeffaflık sağlanacak. Reformla birlikte acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Avusturya yardım ekibine izin çıkmadı. Venezuela'da yaşanan şiddetli depremlerin ardından bölgeye tıbbi destek sağlamak için hazırlanan Avusturya yardım ekibi ülkeye giriş izni alamadı. Ekipler Venezuela Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası tıbbi yardım ekiplerini kabul etmeme kararı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kararın ardından ekibin görevi iptal edilirken yardımların malzeme desteği ve koordinasyon üzerinden sürdüğü belirtildi. Türk aileye yapılan çirkin saldırının faili yakalandı. Tirol eyaletinde geçtiğimiz Ramazan ayında bir Türk ailenin kapısına kesilmiş domuz başı ve ırkçı not bırakan şüpheli yakalandı. Aylar süren soruşturmanın ardından tespit edilen 29 yaşındaki Avusturya vatandaşı, kapıya astığı hakaret içerikli notla gerçekleştirdiği bu provokasyonu düşünmeden yapılmış kötü bir şaka sözleriyle savundu ve polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Avusturya'da bütçe açığı hızla büyüyor. Avusturya devletinin kamu borcu 2026'nın ilk çeyreğinde hızla artarak 431,4 milyar avroya yükseldi. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre devlet borcu sadece 3 ayda 13,3 milyar euro artarken bu dönemde 7,3 milyar euroluk dev bir bütçe açığı oluştuğu açıklandı. Uzmanlar artan borcun önümüzdeki dönemde mali baskıyı artırabileceğini belirtiyor. Çifte vatandaşlara askerlik muafiyeti gündemde. Yurt dışında yaşayan çifte vatandaşları ilgilendiren yeni bir askerlik düzenlemesi üzerinde çalışma yürütülüyor. Yasa taslağına göre yurt dışında askerlik yapanların Türkiye'de yeniden askerlik yapma zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Düzenlemenin özellikle Avrupa'da yaşayan yaklaşık 400 bin gurbetçiyi etkilemesi bekleniyor. Tasarıda emeklilik haklarına ilişkin bazı düzenlemelerin de yer alabileceği belirtiliyor. Avusturya'da klima izinleri kolaylaşıyor. Avusturya'da hükümet artan sıcaklıkların ardından ülke genelinde ev ve iş yerlerine klima takılmasını zorlaştıran yasal engellemeleri kaldırmak için çalışma yapıyor. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte kiracıların ve daire sahiplerinin yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klima taktırması çok daha kolay hale gelecek. Su tasarruf önlemleri devrede. Aşırı sıcaklar nedeniyle Viyana'da su tasarrufuna yönelik yeni önlemler uygulamaya alındı. Günlük su tüketiminin normalin yaklaşık %45'in üzerine çıktığı açıklandı. Belediye, sokak temizliği ve yeşil alan sulamasında su kullanımını sınırlandıracak. Yetkililer, şu an su sıkıntısı olmadığını ancak vatandaşlardan tasarruflu kullanım istedi. Soyduğu otel odasında uyuyakaldı. Viyana'da bir otel odasında hırsızlık yapan Slovak uyruklu şahıs, çaldığı eşyalarla birlikte yatakta uyuyakaldı. Odaya dönen İngiliz turistler hırsızı fark ederek otel yönetimine haber verdi. Avusturya'ya giriş yasağı bulunduğu öğrenilen şüphelinin çantasında çalıntı pasaport, kredi kartı ve anahtarların yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirildi. Fahiş kiralara karşı emsal karar. Avusturya İşçi Odası'nın girişimleriyle hakkını arayan bir kiracı, lehine imsal niteliğinde bir karar sonucu ev sahibinden tam 42 bin euro kira iadesi almayı başardı. Uzmanlar ülke genelinde kiracıların sadece geçen yıl 168 milyon euro fazla ödeme yaptığını belirtti. Yetkililerse mağduriyet yaşamamak adına kiracıların yasal haklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Öğrenci yurdunda korkutan yangın. Viyana'nın 19. bölgesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yangın çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti ve bina tahliye edildi. Yurtta kalan 302 öğrencinin güvenli şekilde dışarıya çıkarıldı ve olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklandı. Eski sevgili baltayla dehşet saçtı. Kerten eyaletinde bir adam eski sevgilisine ve onun erkek arkadaşına baltayla saldırdı. Feci saldırıda kadının erkek arkadaşı olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan kadın evden kaçarak kurtulmayı başardı. Olay sırasında evde uyuyan iki çocuksa yara almadan kurtuldu. Olay sonrası araçla kaçan saldırgan tırla kafa kafaya çarpışarak can verdi. Avusturya'nın yeni nüfusu belli oldu. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılı başı itibarıyla Avusturya'nın toplam nüfusu 9.215.956'ya ulaştı. Açıklanan güncel rakamlar, ülke nüfusunun istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini ortaya koyarken, demografik yapının da değişim sürecinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, nüfus artışında göç hareketlerinin önemli rol oynadığını belirtti. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde sıcak ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 18 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 33 derece olacağı tahmin ediliyor. Yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri görülebilir. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda dün oynanan maçlarda rakiplerini yenen Fas, Norveç, Fransa ve Meksika son 16'ya kalmayı başardı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM haber. Viyana FM. Gurbette.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşkın Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşkın Meçhul. Aşkın Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.18 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan hemen sonra programın startını vermek istiyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Paul bizlerle birlikte olacak. Candan sevmeli diyelim. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Vion FM. Efendim Pau bizlerle birlikteydi. Candan sevmeli dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için sizlere hayatınızda bugüne kadar öğrendiğiniz en değerli ders neydi? Hayatınızda bugüne kadar öğrendiğiniz en değerli ders neydi diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Bugün keyfimiz de yerinde. Sıcak dünkünün bir tık altında ama nem ufaktan baş gösteriyor. Olsun, geldik buradayız, iyiyiz. Rafet El Roman ve Su El Roman bizlerle birlikte olacak. Oyun bozan diyelim. Ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen mesajlara bir dönmek istiyorum. Sevgili Aydın Bey, Aydın Barut bizlere ilk ulaşan isimlerden bir tanesi oldu. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı sunumlarınız olsun inşallah demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım.

geçtiğimiz programlarda da söylemiş olduğum gibi ben kendisini burada görmesem de onun bizi sessiz sedasız da olsa dinlediğini biliyorum. Ve ara ara gıyabında da şarkı gönderiyorum. Sevgili Dinçer, selamlar kral. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Cuma gelse de arabeskte neler yaptın görsek demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? O bile ağır ağır bir zorlamaya başladı. Ama yine güzel şeyler yaptık. Seviyorum o kısmı, ayrı bir seviyorum. O yüzden cuma bence de bir an evvel gelmeli. Soruya cevap olarak demiş ki, şöyle hemen Instagram'a dönelim. Hayatımda bugüne kadar öğrendiğim en önemli şey, aldığım en önemli ders, beni sevenin kıymetini bilmem gerektiğidir. Seni seven bir insanın kıymetini kaybedince anlamak bence çok gereksiz. Bunu maalesef tecrübeyle sabitleyip anlatan taraftayım. Keşke böyle olmasaydı demiş. Yani evet, keşke yaşanmasaymış ama

Yani keşkenin de güzel söylenmesi önemli. Güzel şeyler için keşke demek önemli. Hatalarının farkına vardığın için keşke demek önemli. Hani erdemlik deriz ya. Tam olarak öyle bir şey. Gerçi bazen bu kelimenin ardına sığınıp da olmayacak şeyleri de görmezden gelmemiz beklenebiliyor. Yani birisinin karşında seni böyle o duvardan o duvara vuruyor. Yermek dediğimiz olayın dibine vuruyor. Bir diğeri de çıkıp sana diyor ki susmak erdemliktir. İyi de her konuda değildir ya. Yani yeri geldiyse de konuşacaksın abi. Yani her koşulda susarsan orada bir yanlış var demektir mutlaka. Seda Üzüm gelsin yeniden diyelim, ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 21.36 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Ve sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola.

bilemezdim sevgilim. Günün birinde aşkı unutacağımı bilemezdim. Bilemezdim sevgilim. Günün birinde bizken bir olacağımı bilemezdim. Bilemezdim sevgilim. Bu aşk uğruna yanıp yanıp söneceğimi, gözyaşı dökeceğimi bilemezdim. Oysa ellerim semadaydı her gece. Dilemezdim sevdiğim, senden ayrılmayı dilemezdim. Ben tebessümü unuttum seninle. Yanımda sen yokken gülemezdim. Azrail kapımı çaldı bu gece. Dur dedim. Bekle orada öylece. Sevdiğim gelmeden ölmedim, ölemezdim. Ölmedim, ölemezdim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. WhatsApp'tan gelen mesajlar her zaman önceliğimiz, bilginiz olsun. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin, sesindeyim. Huzurlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, en değerli, en kıymetli dersler benim için şunlar oldu. Herkesi mutlu etmeye çalışırken insan en çok kendini yoruyormuş. Bazı insanlar hayatına seninle kalmak için değil, sana bir şey öğretmek için geliyor. Kendime geç kaldım, her günün pişmanlığını yaşadım. O yüzden artık önce kendimi seçiyorum demiş. Eyvallah. Aslında olması gereken bu değil mi? Hepimiz de bir şekilde farkındayız da ne kadar yapabiliyoruz? İşte orası büyük bir soru işareti. Sevginin emek olduğunu, emeğin olmadığı yerde sadece alışkanlığın kaldığını öğrendim. Bazen en büyük kayıplar aslında seni kendine yaklaştıran ve güçlendiren şeyler. Kesinlikle öyle. Her şeyin bir nedeni olabilir ama, özür dilerim, her şeyin bir nedeni olmayabilir ama insan en çok kırıldığı yerden büyüyor. Bunu kabullenmek zor ama değerli bir ders oldu bana demiş. Bunu kabullenmenin bir zamanı, yaşı vesairesi var mı bilmiyorum ama bunu illaki bir şekilde öğreniyorsun. Yaşla alakası var mı onu gerçekten bilmiyorum. Ama bana soracak olursanız yok ya. Hayat çok acımasız diye boşu boşuna söylemiyoruz. Kimseye ummadığı anda, özür dilerim, herkese ummadığı anda ummadığı yerden bir ders verebiliyor. Ve demiş ki hayata dair beklentiyi azalttıkça huzurun arttığını öğrendim. En güzeli de sevginin çok güzel olduğunu ve kıymetli olduğunu öğrendim sevgilerimle demiş. Vallahi öyle ya, sevgi, sevmek, sevirmek, bunlar çok acayip kıymetli şeyler. Seni seven birini bulduysan yakasına yapışacaksın abi. Bırakmak olmaz. Bırakırsan da zaten en kral nankörlüktür bu. Hatta bence adı konulamamış her türlü duygudur diye düşünen taraftayım. Efendim, Simge ve Berkay gelsin, malum diyelim. Ardından sevgili Raştin, bizlerden bir isteği var. Onu yerine getirelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Emine ablam bizlere kulak veriyor. İyi geceler Melih, hoş geldin, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu arada sevgili Raşit'e de teşekkür ediyorum. Ben az önceki çalışmayı liseden beri çok az dinledim ama lisede baya baya dinliyordum.

Ona da şimdiden yayın hayatında başarılar dileyelim. Sıradaki çalışmayı da kendisine de armağan etmiş olalım. Haydi bakalım o zaman, yalın gelsin. Akşamüstü diyelim, ardından buralardayız. Eyvallah.

Önce yalın ardından Bahadır Tatlıöz kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel çalışmayı gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmiş oldum. Bir kez daha sevgi ve selamlarımı göndermiş olayım. Ve hemen şöyle bir kontrol ettiğimde sevgili Ahmet amcamızın bizlere ulaştığını görüyorum. Evlat iyi yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Her şey gönlünce olsun. Sorunun cevabına gelecek olursak, hayatta bugüne kadar almış olduğum ders, o derslerin sonunun gelmeyeceğidir demiş. Değil mi? Haklı aslında bir yerde. Yani kaç yaşına gelirsen gel, hayat sonunu, ortasını, başını senin bilemeyeceğin, kestiremeyeceğin koca bir sınav. Dolayısıyla sen bu dünyadan göçüp gitmeden bir şekilde o sınavın da sonu gelmeyecek. Hatta inanışımıza göre ebediyete intikal ettiğimizde bile bu işin bir sonu yok aslında. Ama buna rağmen şey yaşıyoruz değil mi? Aman geldik gidiyoruz. Biz zaten gideceğiz. Bizden sonrakiler düşünsün. Aslında öyle bir şey değil. Dünya üzerinde bir şeyleri görüyorsun. Hani en azından başına gelebilecekleri bir gözünde canlandırabiliyorsun. Çok aklının kesmediği noktalarda olabilir tabii. Ummadığın şeyler de gelebilir ama istisnalar dışında bir en azından fikir yürütebiliyorsun. Ama ahiret için durum öyle değil ki. Senin neyin göreceğini, neyin karşılayacağını hiç bilmiyorsun. Ama buna rağmen diyorsun ki geldik gidiyoruz. Ne kadar kendinden emin, kibirlice bir cevap değil mi? Bir kere zaten belli bir yaşa geldikten sonra hani en kolay ölüm seninmiş gibi, ölüm bir yerde garantiymiş gibi yaklaşılıyor ya, o çok garip değil mi? Yani bu işin sonunda sürünmek de var ya, ölümü mumla aramak da var ya, Allah göstermesin. Bu işin sonunu da sen bilmiyorsun ya. Ona göre de davranmak gerekmiyor mu? Aslında hepimiz bunun bilincindeyiz de hayatımıza ne kadar bu durumu entegre edebiliyoruz, orası tartışılır. Hatta günümüzde tartışılamaz bile. Birçok konu gibi. Maalesef. Bunu böyle bir çırpıda söyleyebiliyorum. Hani günümüzde birçok konu tartışılamaz diye. Örneklerle birlikte. Ama şöyle bir düşünsenize, ne kadar büyük eksi. Hani ağız dolusu, gönül rahatlığıyla söylenilebilen her şey güzel bir şey demek değil. Ya bunu bu kadar rahat söylüyorsak demek ki o kadar da sıkıntılı bir durum değilmiş gibi bir yerden bakamayız. Bakarsak bu işin kolayına kaçmak olur. Ve ben böyle yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim diyen taraftayım. Durdu zaman. Haydi bakalım, bu saatin son çalışmasını dinleyelim, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Mabel Matiz kulaklarımızdaydı yepyeni çalışmasıyla. Umrum dışı dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatler 22.21 oldu. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Efendim, ismini vermek istemeyen dinleyenimiz bizlere ulaşmış. Selamlarımızı göndermiş olalım. Merhabalar, iyi yayınlar. Bu akşam da sizdeyiz demiş. Eyvallah, teşekkürler. Hayatımda bugüne kadar öğrendiğim en değerli, en önemli ders, bazen ailenin değil de gerçek, sahici dostların her şey olduğudur demiş. Değil mi? Bazen sadece o çekirdek aile kavramına sığınmak yetmiyor. Biz bize yeteriz deniyor ya, yetilmeyebiliyor abi. Onu bir kabul etmek lazım. Zaten bunu kabul etsek aslında, ya benim bir sorunum var denildiği yerde, birini dinlediğimiz zaman ya acaba bu sorun benden de kaynaklı olabilir mi diye otomatik olarak kendimizi sorgulayabiliriz. Ama şey kafasındaysak, ya ben onun ailesiyim, ben ona zarar vermem vesaire, bu kafadaysak ona zarar verebiliyor olma ihtimalimizi bile

maalesef göz önüne getirmiyoruz. Dolayısıyla oturup bir şeyleri düşünmeye ve ona göre hareket etmeye de lüzum duymuyoruz. Şimdi bir değerli dinleyenimiz dedi ki, sevgili Perihan Hanım, öyle bir şarkı seçin ki başta babam olmak üzere tüm hastalara ve hasta yakınlarına umut verecek türden olsun. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Allah şifa bekleyen hastalarımızın hepsine kısa sürede şifa versin inşallah. Şimdi moral denince, motivasyon denince, umut denince benim aklıma iki isim geliyor abi. Bir Özcan Deniz, biri de Haluk Levent. Özcan Deniz'den bir eser var listede ama önce Mahir Başkan gelecek. Sensiz yapamam diyelim, ardından Özcan Deniz gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız, haydi bakalım.

Özcan Deniz kulaklarımızdaydı. Bu defa başka dedik. Ve yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Haberlerden dolayı bu akşam yine biraz rötarlı girdik ama tabii ki biz o arayı kapatıyoruz. Vaktinden önce salmıyorum. Hemen devam etmek istiyorum. Sevgili Ceylan Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabaları, yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Şimdiden hayırlı akşamlarınız olsun demiş. O da programın öncesinde cevap veren isimlerden bir tanesi. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Vahidin Bey selam kral diyor. Eyvallah, teşekkürler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Batu. Abi, hayatımda bugüne kadar öğrendiğim en değerli ders, babamın ben küçükken hiçbir şeyden ders almadığımı, bunun böyle olmaması gerektiğini, düzenin böyle yürümediğini söylemesi oldu demiş. Değil mi? Küçükken duyulan nasihatler de aslında ders niteliğinde. Günün birinde diyoruz ki, ya işte babam şöyle söylerdi. İşte ya da ne bileyim, babamıza annemize gidip ya hatırlar mısın? Şu yaşımda şöyle bir şey söylemiştin. Aradan geçen onca yıla rağmen unutmadım. Böyle bir şeylerin kalıcı olabilmesi bence muhteşem bir şey. Günümüzde mümkün mü? Değil abi, yani. Çünkü bir şeylere katlanma süremiz çok azaldı ya. Geçtiğimiz günlerde sevgili Özlem Ayral'ın Instagram profilinde bir şey görmüştüm. Soruyordu ki, sizce neden eskisi kadar kitap okumuyoruz? Ya da eskiden okuyorduk, şimdi niye okumuyoruz mu? Eskiden beri mi okumuyorduk? Öyle bir soru vardı. Bence eskiden kitap okunuyordu. Sorudan tam emin olmamakla birlikte. Eskiden kitap okunuyordu ama şimdi bir şeyler azaldı. Dikkat süresi falan değil o. Bence tahammül. O kadar dertle dolduk, sıkıntıyla dolduk ki, güzel de olsa yeni bir şeyler öğrenmeye, kendimizi geliştirmeye eskiden olduğu kadar tahammülümüz yok maalesef. Yani ben her türlü tahammülsüzlüğe biraz okeyim de, ki zaten okey olmasan da bu durum senin elinde olan bir şey değil. Buna bir şekilde alışıyorsun ama ne bileyim, öğrenmeye, gelişmeye tahammülsüzlük biraz garip geliyor ama hepimiz de yaşıyoruz ya. Hani o şey tuzağına çok düşüyoruz. Bahane tuzağına. Orası bir çukur abi. Onun sonu gelmez. Her şeyin bir bahanesi vardır. Her şeyin bir nedeni vardır. Ararsan bulursun. Dolayısıyla bir şeylere bahane aramak, neden üretmek değil de zaman üretmek, zaman üretmeye çalışmak lazım. Hayatımızdaki birçok şey değil belki ama hayatta olduğumuz süre içerisinde zaman biraz olsun yönetmek, yönetebilmek bizim elimizde. Güzel yönetebilmek bizim elimizde. Yani ne zaman başımıza ne gelir bilinmez ama biz o işin zeminini güzel hazırladıysak ölümden bile korkmayız baba. Neden? Çünkü hayatta olduğumuz, aklı selim olduğumuz o dönemi
iyi değerlendirmişiz demektir. Buna en azından vicdanen biz tamamızdır. Tabii beşer şaşar demişler. Belki yapıp da unuttuğumuz kötülükler, olmadık şeyler oldu. Ama en azından bildiklerimiz, hatırlayabildiklerimiz bizi mutlu ediyor. Dolayısıyla o bizi bulacak sondan korkumuz otomatik olarak minimuma iniyor. Zamanı güzel yönetmek çok önemli abi. Efendim Mela Bedel bizlerle birlikte olacak. Geri dönelim, eve diyelim. Ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bione FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Radyomuzun daimi dinleyicilerinden ve sağ olsun destekçilerinden de bir tanesi sevgili Murat Bey, BJK Murat şu anda bizlere kulak veriyor. Hoş geldiniz, iyi akşamlar, kolay gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Saygı, sevgi, selam olsun bizlerden. Sıradaki tüm çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde gecenin, günün son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. Onlara da selamlarımızı göndermiş olalım. Benim cevabıma gelecek olursak, benim bugüne kadar öğrendiğim en önemli, en kıymetli ders, abi kimse için, değmeyen kimse için kendinden taviz vermemen gerektiği. Hani deniyor ya, sevgi yemek ister diye. O sadece aşk için değil, yani dostluk için de, arkadaşlık için de, sevginin her türlüsü emek ister abi. Dolayısıyla senin için kendinden taviz verebilen adamı seveceksin. Ne bileyim, mesela sen bir şey anlattığında dikkate alır. Biraz da kendine dair kuşkuları varsa, acaba yanılıyor olabilir miyim, haklı olabilir mi derse, oturur senin dediğini önce dinler, sonra uygular abi. İşte bu adamın kıymetini bilmek gerekir. O sana bir şey söylediğinde onun söylediğini uygulamak gerekir. Kıymet öyle dilde verilen bir şey olmamalıdır. Gönden hissedilmek istenir. Bazen göz görsün istenir. Ama en önemlisi abi, işin fiili kısmı bir tarafa, insanın yüreğine işleteceksin o ilgiyi, yürekten hissettireceksin. Bir insan, sen ona kızarken bile, ne bileyim, bir kavga esnasında, tartışma esnasında, sen ona kızarken bile şeyden emin olmalı. Ya işte bir derdi, bir sıkıntısı vardır. Yoksa o böyle konuşmaz. Biraz alttan alayım, nasıl olsa gelir anlatır derdi, sıkıntısı neyse diye düşünmeli, bunu bilmeli. Efendim, Yaşar İpek bizlerle birlikte olacak. Aşktan sabıkalı diyelim, ardından günün, gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

İşte o an geldi sevgilim. Hakkım varsa helaldir sana. İşte o an geldi sevgilim. Son bir resim kaldı bana. İşte o an geldi sevgilim. Ve ben ardından boğuldum gözyaşlarına. İşte o an geldi sevdiğim. Adımız yazıldı ayrı ayrı mezar taşlarına. İşte o an geldi sevgilim. Olduk bir karış toprak. İşte o an geldi sevgilim. Nasip olanmış senden önce kefene sarılmak. İşte o an geldi sevgilim. Bize kalan ahirette yeniden bir olmak. İşte o an geldi sevgilim. Vakit gitme vakti. Temenni odur ki geride kalanın duasında bir yer bulmak.

0: Ankaralılar durur mu? Yapıştırdı cevabı. E şimdi sevgili Şenol Aslan Bey de geldi, dedi ki iyi geceler, iyi çalışmalar kardeşim. Benden BCK Murat'a güzel bir eser yollarsan hep beraber dinleriz. O Beşiktaşlı, ben Trabzonsporlu. Ortaya karışık bir şeyler olsun o zaman. İyi çalışmalar tekrardan demiş.
1: Ne alaka? Tamam da kanka, ne alaka?
0: Abi bak, ortaya karışık dedim mi? Programla da alakayı kestim mi? Ben de devreler yanıyor. Zaten içimde İç Anadolu aşığı bir çocuk var. Çıkarıp böyle laks diye ortaya yere bırakmaya yer arıyor. Bana böyle şeylerle gelince, tamam, binde bir de gelince, sizi kırmak istemeyince, aşıklar kırılsın diye böyle şarkılar çalasım geliyor. Gece gece keyifle dinleyin. Yorulun morulun, ondan sonra da gidip yatalım hep beraber.
1: Tamam da kanka, ne alaka?

0: Tamam da kanka, ne alaka?
1: Zilleri zilleri, çalkala yavrum çalkala. Bir o yana salla, bir bu yana salla.
0: Tamam da kanka, ne alaka?

0: Bijan FM.
1: Madem formatın biraz dışına çıktık, o zaman dedik ki tempoyu bir anda düşürmek olmaz. Ama tabii kalan 5-10 dakikayı da o şekilde yemek olmaz. En iyisi dedik bir şarkı daha verelim. Şöyle hareketli bir şeyler olsun. Ardından biz yine bildiğiniz gibi devam edelim gecenin sonuna doğru. Evet, güzel bir çalışma, güzel iki çalışma bizlerle birlikteydi. Sevgili Şenol Aslan Bey ve BJK Murat'a armağan etmiş olduk. Keyifli bir şeyler olsun, ortaya karışık bir şeyler olsun dediler. Arada bildi. Böyle şeyler istiyorlar, sağ olsunlar. Biz de güzellik olsun dedik, kırmadık. Güzel bir eser gönderdik, umarım keyifle dinlediler. Efendim Altay bizlerle birlikte olsun. Ardından veda için buralardayız, haydi bakalım.

Efendim biz ayrılan sürenin bu akşamlıkta sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman Akşar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Koray Avcı bizlerle birlikte olacak. Hicran diyelim ve bizler bu akşamlık mikrofonlara veda edelim. Haydi bakalım.

0: zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.